0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

10 Ağustos 2026 Pazartesi gününden herkese merhaba. En sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğüt'tü. Değerli dinleyenler, yeniden mikrofon karşısındayım. Hepinizle birlikte keyifli şarkıları paylaşacak olduğumuz 120 dakikalık yolculuk başlıyor efendim. Keyifli anlara eşlik edecek olan herkese bir kez daha mutlu günler diliyoruz.

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 10 Ağustos 2026 günlerden de pazartesi bugün. Haftanın ilk günü efendim ve bizler haftanın ilk gününü geride bırakmaya devam ederken tabii ki pazartesi günleri sendromda neymiş dedirten keyifli anları geride bırakmaya devam ediyoruz efendim. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

İngiltere'nin Cambridge kentinde yaklaşık 1 milyon sterline yenilenen umumi tuvaletler tartışma yarattı efendim. Uluslararası ziyaretçiler düşünülerek standart klozetin yanı sıra 3 alaturka kabin eklenirken tesise giriş ücretinin ise 1 sterline olması yerel halkın tepkisini çekmiş değerli dinleyenler. Tartışmanın asıl kabini ise 1 sterlinlik ücretmiş. Yani her vatandaşa uygun olarak üretilen tuvaletler değil de ücretin yüksek olduğu belirtiliyor ve bununla ilgili tepkilerde devam ediyormuş.

Para mutluluk getirmez sözü kulağa ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Defalarca mutlaka hayatınızda ya da bir defa duymuşsunuzdur diyeceğim. Yalan olur, defalarca duymuşsunuzdur efendim. Her ne kadar bu söz kulağa tanıdık gelse de psikoloji araştırmaları bu fikrin o kadar da basit olmadığını gösteriyor. Yani gerçekten de bu sözün temelinde bir bilim, bir psikoloji de yatıyor diyebiliriz efendim. Konuşacağız bu konuyu. Mutlu olmak için para yeterli değil ama nasıl mutlu oluyoruz psikolojiye göre peki? Detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

Para mutluluk getirmez sözü kulağa ne kadar tanıdık geliyor dedik değil mi? Psikoloji araştırmaları bu fikrin o kadar basit olmadığını söylüyor. Asıl mesele ne kadar paraya harcadığınızdan çok onun neye harcadığınızmış aslında. Efendim para mutluluk getirmez sözü hepimiz duyuyoruz. Belki de telaffuzda etmişizdir. Ancak mutluluk ve tüketim davranışları üzerine yapılan araştırmalar meselenin aslında paranın miktarından çok nasıl harcandığı ile ilgili olduğunu gösteriyor. Psikologlar Elizabeth Dunn, Daniel Gilbert ve Wilson'ın çalışmalarının yanı sıra Happy Money, Stumbling on Happiness ve The Happiness gibi kitaplarda benzer bir noktaya dikkat çekiliyormuş. Doğru harcama teknikleri aynı miktardaki paradan çok daha fazla yaşam memnuniyeti elde etmenizi sağlayabiliyormuş efendim. Peki psikolojiye göre mutluluğu artıran harcamalar hangileri? Tiyoları vereceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor efendim. Para mutluluk getirmez. Bunun üstüne de bir araştırma yapılmış. Araştırmalar bakın ne diyor efendim. Yeni bir telefon, koltuk ya da kıyafet ilk alındığında büyük bir mutluluk verebiliyor, ancak zaman geçtikçe bu heyecan genellikle azalıyormuş. Bunun temel nedenlerinden biri hedonik adaptasyon, yani beynin yeni ve hoş şeylere zamanla alışmasıymış. Bunun nedeni de efendim deneyimlerin yalnızca satın alma anıyla sınırlı kalmaması. Bir konser, tatil, yemek kursu, kamp ya da arkadaşlarla geçirilen özel bir gün zamanla kişinin yaşam öyküsünün bir parçası haline dönüşebiliyor. Üstelik güzel anılar üzerinden zaman geçtikçe zihinde daha olumlu bir hale bile gelebiliyor.

Hanımlar beyler, psikolojiye göre daha mutlu olmak için almanız gerekenler. Bu konuyu inceliyorduk. Günlük hayatta mutluluğu azaltan en önemli unsurlardan biri de sürekli zamanın yetmediğini hissetmek olabilirmiş efendim. Fikir oldukça basit bir şey var aslında. 2017 yılında Williams ve çalışma arkadaşlarının yaptığı bir araştırma var. İnsanların para harcayarak zaman kazandıklarında aynı parayı maddi ürünlere harcayanlara kıyasla daha yüksek yaşam memnuniyeti bildirdikleri ortaya çıkmış. Burada aslında fikir oldukça basit, sevmediğiniz işleri başkasına devrederek kendinize zaman satın alabiliyorsunuz. Örneğin ev temizliği için destek almak, market alışverişini eve sipariş etmek, çamaşır hizmetinden yararlanmak ve yoğun dönemlerde bazı işleri dışarıdan yaptırmak paranızı doğrudan boş zamana dönüştürebiliyor.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: kalbime yatıyor.
1: Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Mutluluğu konuşuyorduk. Para mutluluk getiriyor mu, getirmiyor mu? Bunun üzerine araştırmalar yapılmış efendim. Mutluluğun yalnızca kendimize yaptığımız harcamalardan geleceğini düşünmek oldukça doğalmış efendim. Bir arkadaşınıza kahve ısmarlamak, ailenizden birinin ihtiyacını karşılamak, sevdiğiniz biri için küçük bir hediye almak veya önem verdiğiniz bir sosyal amaca katkıda bulunmak bile olumlu bir etki yaratabiliyormuş. Kendileri için harcayanlara göre başkaları için harcayanların da daha da mutlu oldukları söyleniliyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

10 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Para mutluluk getirmiyor dedik yıllarca ama psikologlar, bilim insanları öyle söylemiyor dedik. Efendim, psikoloji açısından bakıldığında harcamanın zamanlaması deneyimden aldığınız keyfi etkileyebiliyormuş. Davranışsal ekonomide ödeme acısı olarak ele alınan kavrama göre para harcarken yaşadığımız psikolojik rahatsızlık tüketim deneyiminden aldığımız mutluluğu azaltabiliyor ve bu nedenle bir deneyimin parasını önceden ödemek farklı bir psikolojik etki de yaratabiliyormuş.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlike ile karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

uzatın. Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivale yolculuk kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Mutluluk araştırmasının sonuçlarına bakıyorduk. Büyük bir alışveriş yapmak ya da yılda bir kez pahalı bir tatile gitmek kulağa cazip gelebilir. Ancak mutluluk araştırmaları sık yaşanan küçük olumlu deneyimlerin toplamda daha güçlü bir etki yaratabileceğine inanıyormuş. Bu nedenle bütün yıl para biriktik tep bir büyük harcamaya yönelmek yerine mutluluğu yılın geneline yaymak daha etkili olabiliyormuş uzmanlar böyle diyor. Ya.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kuşoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: okulda olmadığım günler Gülten Nesrinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Benim. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam veririm. Eğer bulut varsa havada. Bulut yoksa taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insanlara selam verin. Ne görürseniz önünüzde selam verin. Ondan sonra çıkarın cebinizden aynanızı. Bir selam da kendinize verin. Hatınız kalmasın her gün yanında. Bu dünyada sizler de varsınız. Üleştirin dostunuzu varlığınıza. Öyle yapın ki bir kısmı geri dönüp sizleri de sarsın sevgili dostlarım. Günaydınlar evlerinizde, günaydınlar arabalarınıza ve günaydınlar özellikle bu sıcakta çalışmak zorunda olanlara, günaydınlar tarlalarda olanlara, günaydınlar Enes Şerif gibi arabasında çalışanlara, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar yurt dışında çalışanlara, yurt dışında bizi dinleyenlere, her yere günaydınlar. 26 derece. Bugünlerde yanıyoruz, yanıyoruz, yanıyoruz bugünlerde. Şu anda havanın sıcaklığı 26 derece. Gün boyunca yine havanın sıcaklığı 35, 36, 37, 38, 39 dereceye kadar çıkacak sevgili dostlar. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun sevgili dostlar. Gelsin günaydın mesajları. Yağdırın mesajları. Yağdırın mesajları. Öpüyorum sizi her yerinizden. Sizi her yerinizden öpüyorum. Ne vurdum ben? Lanetim. Saat 3.42'de bana fotoğraf göndermişti. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Burak Molla kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Ahmet Ali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kafa Pastanesi tatlı yiyor, tatlı konuşturuyor. Tulumbaları çıtır çıtır, efendim lokumları lüpür lüpür. Oh ve harika profiterolü, Kafa Pastanesi'nin profiterolü Bra dedi. Özkan abi geçen akşam Bra dedi ne reklam yaptın da her gelen dedi mahvoluyoruz dedi. Bu sıcak dedi zor yetiştiriyoruz profiterolüleri dedi. Çıkın çıkın gidin Kafa Pastanesi'nden profiterol alın sevgili dostlarım. Çıkın çıkın gidin, çıkın gidin, çıkın gidin. Bir de Kafa Pastanesi hangi günler kapalı olacak bu hafta onu da söyleyin bana. Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi profiterolü mükemmel. Profiterolün topçuklarını İtalyan şeften öğrendi onlar nasıl yapıldığını Özkan abi. Ya Ahmet Ali günaydın. Adem Akrava davay kada napreş kada davay napreş. Gürdal nasılsın? Gürdal nasıl geçti hafta sonu Enis? Nasılsın kardeşim? Nasılsın? Engin Kurcalı, günaydın Atlik. Kalev Duman da demiş günaydın, günaydın, günaydın Ergin, günaydın Ergin, günaydın Ergin. Günaydın, kolay gelsin Gürkan kardeş. Hayırlı hafta olur inşallah demiş Nermin Beyhan ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Zülfiye Yılmaz, günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın dostlarıma. Günaydınlar, günaydınlar ablam. Bir gün arayla bire boşluk var. Günümüzde kolay gelsin demiş. Aydın abluma günaydınlar. Necdet abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Leyla, Leyla, sen de mi Leyla? Selamünaleyküm, iş gününden günaydın demiş, ilk iş gününden demiş. Tilkinin dönüp dolaşıp gideceği yerinde neresiymiş? Kürtçü dükkanıymış. Hadi hoş geldin Kürtçü dükkanına. Güzel bir hafta olsun, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hatice ablam eşeğe sevgiden saygılar. Günaydın Mastik abi, nasılsın bakayım demiş. Emre Semerci, günaydın, günaydın, günaydın. Ben dingil, yanlarım ağrıya. Mastika, mastika. Yanlarım ağrıya Oğuz. Günaydın, başım ağrıya Oğuz. Nasılsın Oğuz, senin her yerin iyi mi? Düzgün mü, ağrıya mı bir yerin Oğuz? Sıcak ağrıcı, sıcak ağrıcı. Her şey güzel demiş. Enis Şerif. Ya bak hiç sorma bak, hiç sorma bak, hiç sorma bak. Senden iyi değil ben yedim içtim. Senden iyi değil ben yedim içtim yattım o kadar. Sen nasılsın ola kana demiş. Ya bomba gibiyim maşallah, bomba gibiyim. Turp gibiyim, turp gibiyim, şurup gibiyim. Turp gibiyim, şurup gibiyim. Sıcak harici pardon onu aktardık. Hafta sonu yedim içtim.
Cuma ne zaman nerede olduğumu unutuyorum. Neredeydi? Ne zaman kolifedeydik biz? Cuma kolifede gittik, içtik, öğlendik, eğlendik, şarkı söyledik. Cumartesi düğündeydik. Bizim köyde harika bir düğün, mükemmel bir düğün oldu. Çok da güzel yemekler yedik. O tavuklar, o pilavlar, o patatesler, o içkiler, miçkiler, istediğin kadar sınırsız. Salatalar, malatalar, ayranlar, yoğurtlar, bilmem neler. Ondan sonra orkestra grup özel işliğinde astrolistik yaptım gene. Astrolist, gecelerin yıldızı, düğünlerin yıldızı, gecelerin yıldızı bendim gene. Günaydın mesajından da gördüğünüz üzere. Bu delikanlıya 10 verilmez de kaç verilir be? Ha? Kaç verilir be 10 verilmez de bu delikanlıya be? Söyleyin bak, ağzım büzdüm de koydum, ağzım büzülüp fotoğraf koydum size bu sabah. İsmet'le beraber oynadık. İsmet'le beraber, İsmet oğlu. Yılan kardeşimle beraber. Arkada da Muhammed var. Muhammed. Cuhu. Günaydın, sesi güzel demiş. Niye? Sadece sesin mi güzel? Ha? Yılmaz Kasım günaydın. Günaydın Yılmaz abi. Günaydın Ferdun Firdevs. Günaydın Gürkan, bu şarkıyı çaldırır mısın benim için? Tüm anneler için gelsin demiş. Bir TikTok şarkısı göndermiş. Feridun. Paşalı dostum günaydınlar. Ne bu be? TikTok şarkısı. Bu nasıl tip böyle be? Kim bu? Vay ne güzel çalıyor kemanı. Vay ne güzel çalıyor kemanı, ne güzel çalıyor. Daha sonra hatırlatın bana onu. Sen benim ben iyiyim abi, hiçbir yerim ağrımıyor. Sen eğlenceyi geziyorsun, hızına yetişemiyorum vallahi demiş Oğuz. Yetişemezsin kardeşim. Bizim gençliğimiz, dinçliğimiz var, yetişemezsin. Bizim şurup gibi, turp gibi bedenimiz var. Nerede yetişeceksin sen bizi? Çok beğendim seni. Baka baka bir kaldım. O oyunlar, kıvırmalar, şarkı söylemeler. Yaşa ve file. İşte Protos Asteri ise demiş. Gürdan Salim Asteri ne file? Asteri. Fotino.

Günaydın. Hayırlı haftalar. İşleri başında olan herkes, özellikle tarla dolanlara kolay gelsin demiş Sinan ve Esnaf'tan. SBS Consulting and Trend tekrar. Aynı. Özellikle tarlarda olanlara kolay gelsin. Günaydın Karakaşlı. Karakaşlı Gökhan Karali. Günaydın Gökhan Karali. Mustafa Sen. Vay anacığım, çok güzel tütünler ama çok kırılmak istiyor bunlar. Bu refile nasıl yetişeceğiz bunları kırmaya? Bakırma abi Mustafa. Abo. Vay ne güzel kınalı kıvırcık tütünler. Ama ne güzel Mehmet Hüseyin Agama. Günaydınlar. Selçuk Bekir Dobro Utro. Leblebci Hüseyin Agama günaydın. Halil Belginesin günaydın. Sevcan Güvenli ablam. Bülent Yusuf, günaydın. Yunanistan Ebzoni'den günaydın. Gürkan kolay gelsin. Selamlar. Allah'ın izniyle geldik vatanımıza. Başlasın tatil demiş İlhan Musa. Hoş geldiniz. Sıcak buldunuz değil mi? Zehra Emir Zekeriye, güzel bir haftasın olsun. Vay ne güzel çiçekler. Nermin Beyhan ablama günaydınlar. Sedat Çavuş günaydın. Fatma İbrahim günaydınlar. Mehmet Hüseyin, Özcan Hasan, Ayşe Ali Babaoğlu, Serdar Mehmet, Taner Ülke, Ali İhsan Tanyolu, Salih Mustafa, Taner Hasan, günaydın Gürkan abi Yeşildenizler'den, nasılsın iyi misin, hadi kolay gelsin demiş Mustafa, bomba gibiyim, çatırdatın gitsin, hadi bismillah diyelim başlayalım. Tenhalarda menhalarda görüşelim vay vay. Ah gece gelme gündüz gel. Hop deri hop deri hop deri hop. Hop deri hop deri hop deri hop deri hop deri hop deri hop.

0: Mustafa Cim Mehmet. Nasılsın be?
1: Karşıdan karşı.
0: İyi misin? Ne yapıyorsun?
1: Sen sevilmez vay.
0: Günaydın be.
1: Ah gece gelme gündüz.

0: gece gel ne gündüz gel. Görüşelim vay vay. Enhalarda menhalarda görüşelim vay vay.
1: Max ayran içmeyi unutmayın bugünlerde. Ya terliyoruz terliyoruz hopluyoruz hopluyoruz zıplıyoruz zıplıyoruz tansiyonlarımız düşüyor. Dünü akşamı ne belki akşamı tansiyonu düşmüş 8'de 6.30'a. Hemen bir Max ayran açtım içine daha da tuz koydum. İçtim lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır. Tansiyonum hemen çıkıverdi Max'tayım. Max'tayım. Max'tayım gitsin.
0: Şanım vay vay. Ah gece gelme.
1: Osman abi. Nasılsın be Osman abi? Günaydın Gürkan abi, ne yapıyorsun, iyi misin? İyi bak Gürkan, ne yapayım, tabamya toplayayım demiş. Büyütme bamyaları. Büyüttürme bamyaları, küçükken topla. Mustafa. Sansino ya, günaydınlar. Sansimera Sansero.

Sansino ile beyaz saçlar onun ne kadar son. Soft Plus. Beyaz saçlarınızdaki, sakallarınızdaki beyazı kapatsın. 10 dakika köpürtün, bekleyin. Girin banyoya, yıkanın, hafta oyna. Yıka çık. Yıka çık yine, yıka çık yine, yıka çık yine, yıka çık yine. Yıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, bitti. Kadınlar da kullanabilir. Sansiro Soft Plus. Seçkin bakkal ve marketlerde ve Sansiro'nun satış noktalarında Sansiro. Günaydın Gürk Hanım, iyi yayınlar dilerim demiş. Fan söyleyiz. 1, 2, 3, 4 tane nazar boncuğu göndermiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın İl Hanım, günaydın İl Hanım, günaydın İl Hanım. Gökhan Karali her zaman Max demiş. Her zaman Max diyoruz. Ne yapıyoruz? Max içiyoruz, Max yiyoruz. Faik dostumu göremedim düğünde demiş. Gürdan Sarı gelmedi ya be. Mentereci. Yoktu o düğünde. Bakın eğer yeriniz varsa, imkanınız varsa, köyde kalıyorsanız ne olur salonda düğün yapmayın. Köy düğünleri çok güzel oluyor. Çok da güzel bir organizasyon vardı orada. Her şey düzenlenmiş. Bir catering şirketiyle anlaşılmış herhalde. Bütün herkes beni tanıyordu. Orada çalışanlar, oradaki garsonlar falan. Demek ki gümrücü nedendi. Gerçi o kadar çok severimiz, o kadar çok tanıyanımız var ki böyle bir topluluğa çıktığımızda ne kadar sevildiğimizi görüyoruz. Bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Çok teşekkür ederim hepinize. Gelip hal hatır soranlara, isoprotoz diyenlere, sen ben başkasın diyenlere, işte şunu diyenlere, bunu diyenlere, fotoğraf çektirenlere, resim çektirenlere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olasınız. Ve şunu diyordum, köyde düğün organizasyonu da iyi olduktan sonra çok daha güzel oluyor. Salona boş yere para veriyorsunuz. Dangırı dunguru, yarısı takıyla geçiyor, bitiyor. Köy düğünlerinin güzelliği bambaşka oluyor sevgili dostlarım. Uzun zamandır köy düğününe gitmemiştim. Yavuz'un oğlunun düğününe gitmek nasip kısmet oldu. Havanın sıcaklığının dışında herkes, hava çok sıcaktı ama daha sonra böyle serin de bir rüzgar çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler. Orkestra grup özel muhteşemdi. Turan abi İbrahim Tatlıses gibi mikrofonu titretire söyleye. Şarkıyı niye öyle titrettiyesin ağzının kenarında mikrofonu sen ben Turan abi? Niye öyle yapıyorsun, alışkanlık mı? İbrahim Tatlıses'i hatırlattın bana. Böyle titretiriyor mikrofonu. Erdal Bayram. Nasılsın? İlyas niye oturarak şarkı söyleyesin Bülent ablam gibi demiş. Oturarak söylemeyen ve oturduğum ana denk gelmiş. Bu fotoğraf oturduğum anda ana denk gelmiş. Ağzımı çok güzel büzüştürmüşüm öyle böyle. Ondan öyle bu fotoğrafı koydum. Ayla Bayram günaydın. Hayırlı haftalar, hayırlı programlar derim demiş. Günaydınlar. Günaydın Gürkan abi demiş. Hüseyin Güllü Ahmetoğlu. Nasılsın be Hüseyin? Nasılsın be? Amma hizmetlendin ama. Kim kaç para aldı o hizmetlerini koşturmak için o akşam? Ha? Sade sesin değil, başka yerlerin de güzel demiş. Cuhu. Güzel tabii. Güzel tabii, güzel. Allah beni özene besene yaratmış. Sizi seri ürettim. Tıkır tıkır. Pangodan siz çıkmışsınız. Beni hop çekmiş pangodan, dur bakalım demiş. Tövbe. Dur bakalım demiş, bunu bir özeneyim, bezeneyim, bir güzelce bunu bir şey yapayım demiş. Özenim becerim işte, yaratmış beni. Siz seri üretimsiniz. Ben el üretimi, el yapımıyım ben. Siz makine üretimi. Tıkır tıkır çıkmışsınız siz tezgahtan.

değil mi? Sayın şeyim, sevgili diyetisyenim, haksız mıyım? Ha, haksızsam haksızsın de eğer cesaret edebilirsin. Haksızsam haksızsın Gürkan abi de. Elif Günaydın. Elif Günaydın.

Çok haklısın demiş Elif. Ha, böyle diyeceğiniz bana. Sadece haklısın da değil, çok haklısın diyeceğiniz. Günaydın mesajında tişörtümdeki timsahı gördün mü? Lacoste. Var dedim kardeşime. Giderken dedim bu timsah çok büyük ev. Çirkin duruyor mu? Hayır be abi, çirkin durmuyor dedi. Lacoste olduğunu herkes görsün dedi. Konca'ya gittik timsah. Açmış ağzını diye timsah. Onu özel yaptırdım Lacoste firmasında. Normalde timsah ne kadar daha küçük oluyor. Ben büyük yaptırdım. Büyük adama büyük timsah yakışır. Değil mi ama? Haksız mıyım Ümit ya ben? Ha? Haksız mıyım Mümin Mevidom? Haksız mıyım? Benim fabrika ürünü görünce üretmeyi kesmiş. Tekim günaydın demiş Mümin Mevidom. Günaydın. Günaydın. Hey Gürkan Beyciğim. Haksızsın. Kaşın yan demiş Ümit Şaban. Baksana sen göğsündeki timsaha bak bak. Gördün nasıl kocaman? İyiyim, sen de iyi misin demiş Erdal. Hiç iyi değilim, yanlarım ağrıyor bu sabah.

Çakmasyon olmasın timsah demiş. Senin araban gibi. Peugeot motorlu Mercedes'im yok benim. Ya. Senin Mercedes'ten karıştırdın galiba onu Gürdal. Ay. Ay yarabbim. Çarptım lafı sana. Heh.

Günaydın. İyi yayınlar abi demiş. Ahmet dinlenebildin mi? Cumartesi pert çıktın galiba. Günaydın Just Green. Ahmet gitti. Yeni anlaşmalar yaptı. Yeni sürpriz anlaşmalarla geliyor Just Green. Ahmet iş adamı oldu. Beni de danışanı olarak alacak. Bana danışacak. Ben danışman olacağım. Just Green. Kimyasal madde kullanmadan çamaşırlarınız temizlensin. Ecosel sertifikalı çamaşır temizleyicileri, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin çamaşırlarını temizlemek için özel ürünler, bulaşık deterjanları, bakkal ve marketlerde

Ha, ha. En cep dediğin nasıl oldu bu iş demiş Müşçaban. Astrolistik dersleri aldım. Geçen akşam görmedin mi şeyde de elimi cebime sokmadım. Sen gitmiş miydin ben şarkı söyleyene kadar? Hayır gitmedin. Soktun mu golfi de elimi cebime? He? Soktun mu? Ya bitti artık onlar. Cemilik dönemiydi o.

Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Senin şimdi Sera'nın sahibi Hollandalı diye, sen de Hollandalı mı oluyorsun? Gürdal. Seni gene Çin üretimi değil en azından demiş. Volvo Cars 2016 yılından beri ya da 2018'den beri Çin holding tarafından satın alındı. Çok büyük bir holding bu. İşte bu Zikelleri, Mikelleri üreten şirket. Bir de şey vardır. Bunun bir de Volvo kadar premium bir markası vardır. Polestar. İlgilenenler bilirler. Aynı holdinge ait fakat Volvo'lar efendim ana üretim tesisleri Göteborg, İsveç, Gent, Belçika, Güney Carolina da bulunur. Avrupa'da satılan bütün Volvo'lar İsveç'te, Göteborg'da üretilir. Göteborg'da. Anladın mı? Göteborg. Göteborg, Gürdal. Seni şimdi Sera'nın sahibi Hollandalı diye sen Hollandalı mısın? Sizin başbakan şey diye sen şey misin? Ha? Sizin Hollandalı başbakanı şey, sen de şey misin? Gerçi senden ay nasıl çirkin şey olur, nasıl çirkin şey olur, senden gay olur. Gay. Sataşma bana sabah sabah bak sataşma. Çok iyiyim Gürkan abi, çok güzel düğün oldu Gürkan abi diyor Hüseyin. Sana bir şey sordum, kaç para aldın dedim. Garsonluk için kaç para verdiler? İyi para verdilerse bir daha düğün oldu da ben de garsonluk yapayım. O kadar şarkı söyledim bana sadece bana verilen şapaları tişörtümün içine attım. Mümin Hoca gördü sapından türtekledi beni, aldı paraları. Bana verilen şapaları Mümin Hoca türtekledi aldı beni. Ben de. Çok yordu İstanbul hakikaten. En çok üzüldüğüm Korfi'ye gelemedim diye demiş Ahmet. Yoksa dedi ben. Başka akşam gideriz ben. Başka akşam gideriz. Senin istediğin Korfi olsun be. Hasan! Hasan! Şerif Ali! Hijyen servis nasılsın? Günaydın abim demiş Mehmet. Nasılsın Mehmet? Allah aşkına söyle. Nasıl şarkı söylüyorum hiç provasız. Allah aşkına söyle. Ellerimi cebime soktun mu? Sokmadım. Sen söyle bari bir müzisyen olarak. Hep onlar şeyden çaldılar bana. Fadiyes'ten, Madiyes'ten çaldılar hep. Bir Fadiyes'den bir de Madiyes var.

Ne oldu Gürdal? Dut yemiş bülbüle döndün. He? Uk yapıyorsun, konuşamıyorsun Gürdal. He? Seni laflarımla döverim. Seni paramla döverim şırrak şırrak diye. Benim para testlerim şak şak değil, şırrak şırrak diye ses çıkarıyor. Çünkü hepsi iki yüzlük. İki yüzlük. Şırrak şırrak diye seni para testlerimle döverim. Paramla döverim seni. Hasan Kaşık canımı. Günaydın, günaydın, günaydın Urfalı'ya mezelden. Rıfat Marketler. Kalite, marka. Bin bir çeşit, tek adres. Rıfat Market sevgili dostlarım. Kozlukepir'de ve Kurcalı'da başarı grafiklerini tırmanan market. Müşterisine saygılı, çalışanına saygılı, her şeyden önce kendisine saygılı. Kendisine saygısı olacak insanın, bu çok önemli. Her şeyden önce insan olun. Aynaya arada sırada ben yakışıklı mıyım, güzel miyim diye bakmayın. Aynaya sorun, ben insan mıyım diye. Çünkü insan olmayanlar var maalesef, çok onlar. Hiç almadım Gürkan abi, helal helal olsun her şey demiş Hüseyin. Hey, var mısın sen, almadım ben. Ama ben olsam en azından 100 euro alırdım. O kadar insana hizmetlendin orada. Retto merendacı demiş İlkan Solis. Gördün nasıl? Laflarımla dövdüm onu, paramla döverim onu. Şırak, şırak, şırak, şırak diye. Bana dil uzatacak sabah sabah. Mehmet Saramet. Selam Gürkan, kolay gelsin demiş. Selamlar, selamlar, selamlar, selamlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları İmamoğlu'nda sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektrik. Yastıköy'de. Yastıköy'ün merkezinde bizim balıkçı Gökmen'in bitişiğinde İmamoğlu Elektrik. İmamoğlu Elektrik, İmamoğlu Elektrik. Günaydın. Süperdin abim demiş Mehmet. Sizler de süperdiniz. Çok güzel bir gece oldu. Çok teşekkür ederiz Rıdvan'a ve sana. Gürkan abi günaydın. Nasıl kilot giyiyorsun? Ben de seninki gibi kilot almak istiyorum benim. Hüsamettin Aslan. Calvin Klein. Calvin Klein kardeşim. En rahat onlar. En rahat onlar.

Hava deliş bozuk. Bir timsah çakma olmasın dedik, demediğini söylemedin kalmadı. Ne göbeciğim, ne mensilesim, ne diyeyim sana, ne geyilim. Sana laf yetişir mi, susma hakkımı kullanıyorum demiş Gürden Salih. Sen koca gidik Batı Trakya'nın yıldızına, starına, senin tişörtün çakma diyeceksin. Ha? Sen... Az bile söyledim. Bak İlkan, az bile söyledin ona diyor. O merendacıya diye.

Günaydın Gürkan abi, güzelliklerle dolu bir hafta diliyorum diyor. Kanfa Pastanesi, güzelliklerle dolu bir hafta olsun. Bu hafta çoğu insan tatilde, birçok iş yeri kapalı olacak. Çünkü cumartesi günü 15 Ağustos değil mi? Cumartesiye mi geliyor? Biz de yayın yapmayacağız tabii. Belki cumada yapmayız, bakacağız. Siz ne zaman kapalısınız? Kanfa Pastanesi.

Bugün gene bir bilet veriyorum. Bazı gün bir, bazı gün iki vereceğim. Ay 23'ü sanki 23'üne kadar yetişmesi için. Bugün gene bir bilet veriyorum. Şımarık Parti, şımarık organizasyon düzenliyor. Sefo geliyor İskeçe'ye. My Club'a Sefo geliyor. 23 Ağustos Pazar. Live in Xanthi Sefo. My Club'da. Giriş sevgili dostlarım. Ne kadar giriş? Giriş ön satış 10 euro. Eğer kapıdan alırsanız biletleri 35 euro. Gürkan Nesinoğlu'nda bedava. Gürkan Nesinoğlu 9 kişiye birisi bir tanesini verdim. 9 kişiye bedava bilet veriyor. Sefo konserine bilet. Sefo. Beni de davet ettiler dediler. Gel en öne otur sen dediler. Ay dedim ben almayayım dedim. Bülent ablam olsaydı gelirdim. Muazzez ablam olsaydı ayağının altına paspas olurdum. Sefo'yu almayayım ben. Sen Sefo'yu almayayım siz alın. Evet. Just Green söyledi dedik. Sinap Semerci İnşaat, inşaat sektöründe. Onlar fark yaratıyorlar sevgili hasarım. Sinap Semerci İnşaat Gümücü'ne de. Ama Emre Kaynatan mı, baban mı birisi yazdı bana, bir daha hiç cevap yazmadı şeyden, Instagram'dan. Bir daha hiç cevap yazmadı. Görmedi herhalde Instagram, ama Instagram'dan demişim, WhatsApp'tan. Neyse, Gümücü'ne de temel kazımından evin bitiş işlerinden.

kadar, en küçük kiremitine tuğlasına kadar binalarınızı kökten devralıyorlar. Sağlam betonarme binalar için Sinap Semerci İnşaatı seçin. Instagram'da Sinap Semerci İnşaat olarak bulabilirsiniz. İlmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Yarimin adı Yaşar. Yaşar, ne çirkin isim Yaşar. Günaydın. Yok, güzel isim. Yaşar, yaşamak güzel. Günaydın Gürkan abim demiş Erdem. Erdem kardeşimi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Vay Feridun, ne güzel öttürdün zurnayı kulağımıza kulağımıza. Bilal dedi. İsmet'in kulağına kulağına nasıl öttürdün öyle? Yaşar. Memnun kaldınız mı Karaköy düğününde? Söyleyin bakayım.

Cumartesi pazar kapalı. Pazartesi sabah işe çalışmaya devam demiş Ahmet Ali. Cumartesi pazar günü Kafa Pastanesi kapalı sevgili dostlarım.

Hiç. Fener'de gidin kendinize soğuk soğuk sulara atın ki sular da soğuk değil. Nereye atarsanız atın yanıyoruz. yanıyoruz. Pizzalar yiyin. Benim tavuklu sandviçler yiyin. Burgerler yiyin. Soğuk soğuk çaylar için, soğuk soğuk biralar için, soğuk soğuk sular için. Atın kendinizi soğuk soğuk sulara. Eora Beach'te, Fener'de. Hasan! Hasan bugün ayın 10'u. Şerif Ali. Eora Beach'ten geçme zamanı. Günaydın, güzel bir gün, güzel bir hafta olsun demiş. Seval Hanımcığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Kimin düğününe gittin sen abi dün demiş Ahmet. Doğukan'ın düğününe. Yavuz'un oğlunun düğününe. Bizim köyde. Biliyor musun? Ama ne arayacağım ben ihtiyarı seni tanıştın artık ihtiyarla. Hasan. Ya sen tanıştın artık ondan kolitoz oldunuz. Daha erken arama biraz sonra ararsın saat 10'a doğru 11'e doğru. İngilizcem yok tanıdığım bütün Cemler Türk demiş Ahmet Salih. Anlamadım. İngilizcem yok tanıdığım bütün Cemler Türk. Cemler. Bu şimdi espri miydi bu anlamadım ne dediğini. Cem. İngiliz Cem. Yok. İngiliz Cem yok. Tanıdığım bütün Cemler Türk. Ha. Ay nasıl soğuk bir İngiliz esprisi bu. Buna Recep İvedik gibi gülerim.

Sizin köyden bir sene tanıyan Bedemiş Ahmet, nasıl beni tanıyasın be? Filiz'i tanımıyor musun? Filiz'in kaynatasını tanımıyorsan sakin bir adamcık var. Öyle sakincik, hep bankalda duruyor garip çağırsın. Ne yapsın? Nasıl tanımıyorsun? Filiz'in babası o, kaynatası değil. Ne diye böyle? Gökhan Karalli, Ali Usta Ali Instagram'da. Ne yapıyor Instagram'da?

ve Cebele Kidris. Efendim Cebele Kidris Koçovoz'un üst tarafında mobilyacı. Her türlü mobilyalar, oturma grupları, koltuklar, kanapeler, mutfak mobilyaları, mutfak dolapları ve Lineastrom yataklarında %40 indirim var. %40'a varan indirimler. Ayrıca fabrika da sizin istediğiniz ebatlarda, sizin istediğiniz şekilde üretilsin koltuklar ve yataklar. Oho. Sen bu işi beceremeyeceksin. Sen bu işi yapamayacaksın, beceremeyeceksin sen bu işi. Sen bu işi beceremeyeceksin. Aslan. Neydi ihtiyarın adı? İhtiyarın adı nedir?

Atlimlerim bugün demiş Ahmet Bayram. Oo, Atlin'de karizma. Bu ne var, sen cigara mı içiyorsun? Ha? Alıp o cigarayı atacağım ağzından. Recep Tayyip Erdoğan gibi cigara içenlere çok kızıyor. Alıp paketi çiğneyeceğim. Aa, gözümden düştün şimdi Ahmet.

0: Ay, uzun bir aradan sonra günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kaç kere günaydın yazdın Bayış ablacığım, şey yapmadın mı? Üşenmedin mi o kadar günaydın yazma? Bizleri çok ararmışsın. Buradayız ama çok bu sıra yoğunluk var. Bizim sezon tüm dinleyicilerine sevgiler, güzel bir hafta olması dileğiyle Gürkan kardeşim demiş Ayşe Mertoğlu abla. Ayşe Mertoğlu abla. Nasıl ama çok fark gördün değil mi sponsor olduğunu aldı? Bak. Bana günaydın yazma bile mesaj bu şey zaman bulamıyorsun. Nasıl geçen sene bu sene arasında fark var değil mi? Çünkü Gürkan nesine ona sponsor oldun. Ya fark var. Fark var Bursa.
1: Ufak tefek taşları
0: Bursa'nın. Ufak tefek taşları.

aracıkta içeyim sigara mı abi diye. Aracıkta derken günde kaç tane içiyorsun? Mustafa Kemal Atatürk manevi huzurunda sevgiyle saygıyla eğiliyoruz. Atatürk kırmızı çizgimizdir. Mustafa Kemal Atatürk benim gibi dik kafalıymış. Hasta olduğu dönemlerde doktorlar sigara içmemen lazım demişler. Doktor gelmiş. Atatürk'ün elinde sigara. Demiş, paşam demiş, kaç paket sigara içiyorsunuz günde demiş. 3 paket içiyorum demiş Atatürk. Onu demiş, ne olur demiş, rica ederim 1'e düşürün demiş. Tamam demiş Atatürk, 1'e düşüreceğim, günde bir paket içeceğim demiş. Ondan sonra doktor gidince yanındakiler demişler, paşam demişler, siz 3 paket içmiyorsunuz ki 1 paket sigara içiyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk de demiş ki, ben aptal mıyım demiş. Doktora bir paket içiyorum dersem onun yarısını iç diyecektim demiş. O yüzden 3 paket içiyorum dedim ki, bir paket içiyorsun, bir paket için desin diye öyle dedim demiş. Anladınız mı? Yani doktorun izniyle bir paket içmiş olmuş. Ahmet'in işi de öyle. 5-6 tane içermiş. Sen de Atatürk gibi yapmayasın, bana yalan söylemeyesin. Ha? Günaydın Bursa'dan demiş Melek Vatansever. Bursa'ya günaydınlar. Bir dahakine daha iyi, bir dahakine daha da iyi olacak abim demiş Mehmet. Tabii prova yapacağız çünkü. Tabii iyi olacak. Bir omuzda, bir omuza saçları, bir omuzda, bir omuza saçları.

Anlamadım, bir daha anlatır mısın? Atatürk'ün sigara olayını demiş Gürdan Salih. Senin anlamını beklemezdim zaten. Senin anlamını beklemezdim. Bak şimdi kızacan sordun da bana ama. Bak şimdi. Bak şimdi başlayacaksın gene patı kızma bana. Arda. Neredesin sen be? Bizim Arda. Benim yeğenim Arda. Neredesin sen? Kızana bir mesaj yazıyor. Bir saat sonra cevap veriyor. Hiç Arda bugünlerde evde göremiyorum. Sabahleyin kalkıyorum, arabası yok. Akşam yatıyorum, arabası yok. Bu kızdan nerede uyuyor? Nerede kalkıyor? Nerede geziyor hiç bilmem. Ceynur Ferhoğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan abim, hayırlı sabahlar. Yine pazartesi moduna bismillah diyelim. Biricik arkadaşlarım eczanedeki Elif'e, bürodaki Ahsen'e günaydınlar. Şabacıklar gelsin demiş. Estizayn Esma. Günaydın Esma, günaydın Esma. Günaydın. Fakat yollar taşlı. Hey 15'li, 15'li. Faik Agam uğramadı mı hiç mi? Abi kızık mı ta demiş Ahmet. Hayır kızık değil. Kızık değil. Bana şey yapmış. Akşam bahçesinden video göndermiş. Açmış İbo'yu son ses. Ben de yaşa bıra dedim. Yaşa bıra dedim. Füsun Hanım günaydınlar. Ayar günaydın, günaydın, günaydın.

Oh, harika, perfect. Çok güzel. Çok güzel. Hopa. Aslan yarim kız senin adın. Hediye. Ben de Osman. Osman gel çocuğum. Gel konuşalım. Osman. Gel.

Aslan yarim kız, senin kızan sabah sabah kalkmış dükkana gitmiş. Ben genelde neredesin sen diyor. Ya sabah sabah dükkanda kızan bak. Günaydın, iyi haftalar Gürkan abicim demiş. Ahmet kardeşim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

sağlam kafa lazım gene bugün beni çıkma çekme. Bugün yine sağlam kafa lazım. Kuru kahveci yılların tecrübesi. Kuru kahveci hacı. Değişmeyen lezzet. Harika harman. Geleneksel sucuk lokum. Zengin lokum çeşitleri. Eşsiz karyoka. Taptaze hart hart diyebileceğiniz kurabiyeler. Şifalı doğal çaylar. Baharatlar. Kuru kahveci hacı. Köfteci İsmail'in karşısı. Sansur'un sağ karşısında. Lahana 14'te. Kuru kahveci hacıya çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Sen niye gülüyorsun be Gökhan? He? Açıkta bir şey mi gördün kardeşim? Niye gülüyorsun sen? Hadi. Toyota you need this. Toyota. İkinci el arabada da Toyota. Elektrikli arabalarda da Toyota. The largest. İkinci el araba satış yeri Toyota you need this. Serez'den Dedağaç'a kadar. Toyota bayilerinin hepsi onda. BMW'ler, Jeep. Hangi markaları sayalım? Suzuki, Muzuki, Fiat, Miat. Ioannidis fark yaratıyor ve ayın 11'inden itibaren, yarından itibaren Toyota Yaris Cross 1500 motor, 130 beygir, Style Plus kırmızı siyah muhteşem bir araba. Toyota Yaris Cross 28.110 euro. 28.110 euro. Ne kaldı cumaya? Ha gayret, haftanın ilk günü başladı. Güzel, sendromsuz olsun, güzel bir hafta olsun. Kalim merhaba demiş Nida. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Selam, selam. Radyonun solisti Ersoy'dan tütün kıran radyonun solisti Ersoy'dan tütün kıran ailesine gelsin sıradaki şarkı demiş Ersoy Ömer. Günaydın, günaydın, günaydın dostum, günaydın dostum. Dost cenaze hizmetleri. Günaydın Gürkan abi, Esma ve Elif. Arkadaşlarıma da kolay gelsin. Benden de iyi haftalar derim demişler. Çok teşekkür ederim. Hepinize günaydınlar. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri biliyorsunuz Çukurkahve'nin karşı köşesinde eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sevgili dostlar. Hepinize günaydın. Hepinize günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

tarihi ala şeftalisi bana benziyor. Saat amca, saat kaç amca, kırık demiş Gökhan Karali. Allah seni yufka yapsın da seni yiyeyim çıtır çıtır. Yufka deyince, yufkacı deyince orkestra. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Siyez bulgurundan, aman buğdayından yapılan yufkalar bunlar. Ya yalandan kim ölmüş? Kim ölmüş yalandan? Siyez buğdayından yapılan yufkalar. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Rodofil'deki bakkal ve marketlerde.

günaydın oğlum, güzel haftalar sana dilerim. Sana çoktan günaydın diyemedim. Başımda biraz telaşım vardı. Sana çok, bu yüzden çok günaydın demiş. Neriman Salihoğlu ablam çok günaydınlar. Çok günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Tatlı telaşlarımız olsun. Önemli olan o. Tatlı telaşlar olsun. Sevgili dostlarım. El apame. Pame. İlahçılar kuru temizleme, yaş temizleme, yorgan temizleme, bataniye temizleme, döşek temizleme, İlahçıda harbalı temizleme, halı temizleme, İlahçıda yılların tecrübesiyle 8 numarada yeni yolda hizmetinizde. İlahçıda Hank Alyancı ve ekibine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Boru deyince, borucu deyince boru sıtkanından Recep'e gidiyorlar. Recep annesiyle babasıyla İsmet veriyor. Konsolosun olduğu sokakta Recep, sevgili dostlarım. Şükriye Market'in olduğu sırada Ali Rababa'nın 3 numarada, ayrıca dükkanlarında ev yerleri, ovalar, çeşmeler, silikonlar, gider boruları da var. Borusu dükkanlar, borularını açtırmak isteyenler. Günaydın, hayırlı haftalar demiş Yasin Kalenci. Sen niye buradasın? Haşmet yok mu? Aman senin sigara böreği o. Sigara böreği o Gökhan. Yasin, hayırdır inşallah.

Günaydın, neredesin sen be abi, yoksun hiç diyor Emirhan. Bekletme gel başım için. Seni ben dalavereci seni ya. Kim yok? Ben her gün buradayım saat 8'den 1'e kadar. Sen yoksun. Kütürde karpuzlu mu Emirhan? Ama ne güzel karpuzlar, ama ne güzel karpuzlar, ama ne güzel karpuzlar. Vay vay vay vay, bizim ailedikler bayıldılar. Yediğimiz en iyi, en güzel, en kütürde karpuz bunlar dediler. Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın Altan Baba? Ta Almanya'ya kadar gidiyor. Bunlar Kurcalı karpuzu, bunlar Emirhan'ın karpuzu. Bunlar Emirhan'ın karpuzları. Kütür kütür kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Domatesler de sizin mi? Annem çok dedi, çok güzel dedi. Etli domatesler kızanım dedi. Tarla domatesleri, salçalık yaptı onlar annem. Çok güzel dedi. Kavunlar keza öyle. Ya. Yalnız pörsük patlıcan getirmişler bize, pörsümüş. Fahim patlıcanları gibi olmuş patlıcanlar. Aa bak kızanım dedi, o patlıcanlar pörsük dedi annem.

0: patlıcanlar susuz kalmış diyor Emine Hanım. Fahim patlıcanlar gibi olmuş onlar. Bunlar kumar, bunlar şarapçı bunlar. 2,5-5-7,5. Bana pörsü patlıcan mı? Nay gördünüz. Bu kadar tazecik patlıcan varken ne yapayım ben pörsü patlıcanları? Enişte Mona Lisa. Sabah 10'da açılıyor enişte. Saat 3'e kadar açık enişte. Öf, sabahtan sıcaklama başladım enişte. Mona Lisa gelinlik. 2000'e yakın gelinlik. Azınlığın ve çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa. Hatice abla 30 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin buketleri ve her türlü süsleme işi değil, sadece çiçeklerle ilgileniyor. Çiçek süslemesi, canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, Sucuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Ez Design ismanında paracı o kadar yetti. O 2 ay mine sponsor oldu, ondan sonra 3 ay mine oldu, bitti. Onun paracı yokmuş, ne yapsın? Değil mi Fikret abi, paracım yok Fikret abi demiş Ez Design isman. Günaydın, iyi talepler, kolay gelsin. Gelen kodu yollar mısın demiş Fikret abi. Nerede kod gelmedi ya bana? Aa, my account kodu yolluyorum. 56-0835 antigrafi epipolisi. Mahvoluyoruz çalışırken, kafamızı kaldıramayız bugünlerde demiş Emirhan. Tırı göstermiş. Koca gidik tıra karpuz yüklüyorlar. Kütür kütür karpuzlar. Bunlar Kurcalı karpuzları. Kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Hakikaten şaka bir yana. Vay dedi bizimkiler, bunlar nasıl karpuz böyle dedi. Ben dedim boşuna mı yapıyorum reklamını, boşuna mı insanlar kızıyorlar da polis yolluyorlar dedim. Ya karpuzlara. Öyle ölenleri de var.
1: Hırsız bunlar, kumarcı bunlar, şarap.
0: Kızıyorlar hemen polis yolluyorlar. Kütür kütür karpuzlar. Herkes işine baksın. Herkes işini iyi yapsın, düzgün yapsın. İşini yapan, düzgün yapan, kendisine saygısı olan, aynaya baktığında ben insan mıyım acaba diyen insanlar lazım bana. Aynaya baktığınızda ben öyle yapıyorum. Ben yakışıklı mıyım demiyorum. Zaten yakışıklı olduğumu ben de biliyorum, ayna da biliyor. Ben seksi miyim demiyorum. Zaten ben de biliyorum, ayna da biliyor. Aynanın karşısında çıplak geçersem ayna çatlıyor. O yüzden hep aynanın karşısında donla duruyor. Donsuz durursam ayna çatlıyor kıskançlıktan. Soruyorum ne diyorum, ayna ayna diyorum. Ben diyorum insan mıyım acaba diyorum, heyvan mıyım? Bu çok önemli. İnsan mıyım diye sorun aynanın karşısına geçtiğinde kendinizi. Yakışıklı olabilirsiniz, güzel olabilirsiniz ama insan olmak önemli. Bunlar jet ski bunlar, eşkıya bunlar, jet ski bunlar. 2,5-5-7,5 bunlar.
1: Hırsız bunlar, kumarcı bunlar.
0: Cemal Dres, günaydın, hayırlı haftalar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Selamlar Gürkan'ım, Alman'a geldim. Nasılsın, tatil yapacaksın mı? Sen Harun Kolçak ile bendeniz programa çıkmışlar. Aralarında aşk varmış. Zamanında şok oldum demiş Entel Maganda. Harun Kolçak bir kere gaydi ki. Nasıl aşk olacakmış aralarında? Ahmet Salih, Gürkan abi bana karı bul, acil çok lazım demiş. Ben pezevenk miyim be? Ha? Bismillahirrahmanirrahim.

kuş, birbirimizi kaybettik kuşlar. Bana evde kuş arıyorsun, kuş yok, kuş gelmiş, ben haberim olmadan mikrofon üstüne konmuş. Ya, sen burada mıydın be? Ama sen demin salondaydın, ne zaman buraya geldin? Abi kuşum, vallahi billahi şaşırttın beni. Ben yine her yerde seni arıyorum. Allah'ım yarabbim. Birbirimizi kaybettik kuşumla, birbirimizi kaybettik. Kuşumu kaybettim. Zor buldum kuşumu. Tük tük ne ben Hüseyin? Tük tük

Erol Agro Mix'ten işte. Mete Karasyon Evro'dan başlayan plakakiler fayanslar var. Erol Agro Mix'ten işte. Bir tek marka boyalar var. Hiçbir dış yapı boyaları. Her türlü inşaat malzemesi. Duvar şeyleri, panelleri. Harika enişte. Erol Agro Mix'te. Erol Agro Mix Çaymakıf Köyü'nde. Çaymakıf Köyü'nün merkezinde hizmetinizde. Tukya Tukya mı çıktı? Hüseyin yaşa. Erol Agro Mix. Erol Agro Mix. Instagram ve Facebook'ta da Agro Mix Erol olarak bulabilirsiniz enişte. Enişte. Tukya Tukya Tukya enişte. Tukya enişte Tukya. McCatering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. McCatering'de harika fiyatlar. McCatering'de 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda etkinlikleriniz, düğünleriniz için şok fiyatlar uyguluyor. McCatering sıcacık, tazecik, leziz olarak adresinize kadar getiriyor McCatering. 4 mevsim aile lokantası, 4 mevsimde de güzel, 4 mevsimde de harika. Bir çevirmeler yapıyor Hamdi abi. Lapır lapır dönerken kendisi dökülüyor Edbra. Bra bra bra bra bra. Sitemeni çevirme, sitemeno çevirme. Ama ne kokoreçler, ama ne güzel kokoreçler, ne güzel lezzetler. Serin serin ağaçların altında, şarıl şarıl akan suların yanında içiyorsunuz, yiyorsunuz. 4 mevsim aile lokantası Kostuk Hediye hizmetinizde. Güneş Gold Atilla Bilir, Mihail Karaoğlu 22 ay Skeçe'de hizmet veriyor. Atilla Bilir, Güneş Gold sevgili dostlarım. Güneş Gold Atilla Bilir Bey'e çok teşekkür ederim. Ayrıca Gümüş Reyonu da var. Bilmiyorum. Haşmet yok galiba diyor Yasin. Nasıl yok be? Baba hastalanmışsın o. Ha? Dur bakayım. Haydi la tuke, tuke, tuke. Dur bakayım ben açayım Haşmet'i. Bas. Radyo City, Joy FM, Çınar FM, Kral FM. Aa, yok aşım. Yok Haşmet yok. Haydi Tuke, yala Tuke. Bana huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Batakya'da en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Domruköy'de. Huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Hoppala bir kere daha şok oldum. O zaman ben deniz neyi oluyor bu adamcın demiş. Entelim Agan'dan bacısı oluyor. Arkadaş oluyor onlar. Kolites. Kolites. Senin de bir şey bildiğin yok. Senin de Batakya'nın baş dedikodusu diye geçiniyorsun ama hiçbir şeyden habercin yok. Ama bendenizden insan bendenizden ne köy olur ne kasaba olur. Ondan ne sevgili olur ne bir arkadaş olur. Ama soğuk ne mahallenin manyağın teki o. Ben şahsen yakından yaşadım gördüm onu. Soğuk ne mahalle. Akşam düğüne de gelmedi diyor Yasin. Niye kimin düğünü vardı akşam?

Timurcuk'la. O Timurcuk'la şeyeceğiz. Benim adetim saat 4.30'da bana fotoğraf yollamışlar gecenin bir yarısı. Ne yapıyor kızdan ne haber? Utan çocuk. Aa Gürkan abi bitti ya. 3 ay sponsor oldum sen de. Bir ay hediye et ne olacak? Ne gelir kral abime? Evlenirken en mutlu gününde düğünü süslerim. Hastalandığında kankim Elif'e eczaneye yollarım. Acılı gününde gene ah sen kankime yollarım. Al sana cebinden eksilmeden her şeyi halledeceğiz demiş Esma. Ne çok biliyorsun var sen. Ay ne çok biliye. Bırak sen ya. Var Esma. Abi ben 55 yaşında adamım. Niye evleneyim bundan sonra? Yakında takavide çıkacağım ben. Benim çalışmayan yerlerim var. Kaç tane kuşum var demiş. Cuhu. Ne diye bunlar Osman ben? Sen niye konuşmuyorsun bugün ey? Abi bak kendine bakım yapıyor bu. Karaçanlar düğünü demiş Yasin. Kim evlendi gene bırak. Deborah'a kadar geldi düğünlerden bu sene. Ay yapsam içimden düğün çıkacak vallahi billahi. Ay vay vay vay vay. Seni çok bilmiş Esma seni ya.

Günaydın kanka, neren çalışmıyor? Çok özür dilemiş. Kankam. Kafanı bir yere mi çarptın vurdun, sen doğruları söylüyorsun demiş Gürdan Salih. Senin haremde de ne düğün olur ama demiş Gülsüm ablam. Bizim haremle koca gidik, ne güzel düğün olur değil mi Gülsüm ablam?

Nasıl, beğendin mi düğünü Gülsüm abla? Gürkan yolladım, şarkıyı çaldırdı, çaldırır mısın? Eşime gelsin demiş. Feridun. Aman be Feridun, masaj ses şarkı lan, ustam şarkı be. Ama Tuke Feridun, Tuke Feridun, Tuke Feridun. Kaç senelik eşim, bıkmadın be? Bıkkınlık gelmedi mi eşinde? Kaç senedir eşin senin o? Kaç senelik evlisin sen? Tuke Tuke. Al. Özgür Gezer. Kaşlarını niye almış bu çocuk be? Ha? Bak kaşlarını niye incecik yapmış bu? Göbek de sarkmış pantolonun aşağı altına. Ay, ne çirkin şarkı, ne çirkin şarkı.

bu ne be ya demiş Hüseyin demiş bunu. Mümin Mehmet o bu ne demiş. O demiş bu ne demiş. Bütün programı bozuldu işte. Şimdi o yüzden ben diyorum bana bırakın şarkıları diye. Şarkı da şarkı olsa Feridun'cum kusura bakma. Şarkı da şarkı olsa yani.

Günaydın Gürkan. Nasılsın bakalım, bu parça istesem çalar mısın? Neşe Karaböcük'ten hoş görüp aldırma demiş İsmail Emine Tal'ı, çalarım. Sen evlen, ben sana özel şarkıcı getireceğim demiş Hüseyin. Sen şimdi söylettirmesene beni. Senin getireceğin şarkıcı da o mu? Bana gösterdiğin şarkıcı mı? Nereden buldun onu? Hangi bardan, pavyondan aldın onu? Ha? Nereden aldın sen onu be? Abatancu.

0: Bana da Öksüz Mustafa'yı çalardın dostuma demiş Yasin.
1: Harcayacak.
0: Sen galiba Haşmet'in programından karıştırdın bunu.
1: Aşkını ömrüne bir tutacaksın.
0: Çinko!
1: Ne yazık?
0: Ne diye bunlar be Öksüz Mustafa isteyenler?
1: Bayacaksın.
0: Ne diye bunlar be Çinko be? Ha bakayım, günaydın be.

0: Gürkan abi hiç dert etme, kuşun ötmezse doktora gitsin, gidiyorsun kuşu canlandırırlar. Başlayın sonra şarkı söylemeye demiş Ahmet Salih. Senin kuşa öyle mi yaptılar Ahmet?
1: Çocuksun masum yüzüne mutlaka terk edin.
0: Çok teşekkür ederim Aleksandro Zubekas kardeşime.
1: Kanma sever.
0: Fofiko'yu hayata döndürdü. İki kere üst üste operasyon geçirdi. Bugünlerde gayet iyi, inşallah böyle devam eder. Kuş dedin, doktor deyince aklıma geldi. İşini severek yapmak çok önemli. Hep söylüyorum, işinizi severek yapın. İşinizi kendinize ve işinize saygınız olsun. Geçen gün gittiğimde Fabiko'yu götürdüğümüzde onu bir amca vardı orada. O benim oğlumla Aleksandros arkadaş, onlar dedi biz beklerken. Aleksandros da bizim köpeğe müdahale ediyordu, yine ikinci bir ameliyat geçirdi. Dedim şey dedi, bu kızan dedi küçükken dedi hep köpeklerle kedilerle dedi. 4-5 yaşlarında ben veteriner olacağım, ben paytar olacağım diye tutturmuş kızan. Hakikaten de işini severek yapıyor. Paytar olmuş, veteriner olmuş. Hayvanları çok seviyor, işini çok seviyor. O Fofiko'nun burnunun dibinde burnu burnuna diyerek maske takmadan operasyon yaptı. Yani gerçi onlar işini biliyorlar. Köpeğin bir şey olmadığını biliyor tabii ki. Bütün tahlilleri yapıldı, bütün cihazlar var. Tavsiye ediyorum. Ne sponsorum ne bir şey. Aleksandro Zubekas İskeçe'de yeni açtı, daha 2 ay falan oldu açalı. Tam donanımlı bir köpek kliniği var. Köpekleriniz ve kedileriniz için. Andrew Dimitriou da Lidl'a giderken hemen sağ tarafta, yani o yolda, yolun sonunda. Orası kaç, 114 numara galiba. Sizin de kediniz, sizin de köpeğiniz varsa güvenle götürebileceğiniz veteriner, işini severek yapan veterinerlerden, doktor deyince işte orada aklıma geldi, Aleksandros Zubekas. Ve ne diyoruz? Kendi yazdığımı kendim okuyamıyorum. Ne yazıyor burada be? Hisar kuru kahve. İncecik öğütülmüş, taş değil demende öğütülen mis gibi kuru kahve. Hisar kuru kahve seviyorsanım deneyin. İçimi kadife gibi yumuşacık, harika. 10 numara kuru kahve. İkramlıkları da öyle, kuru yemişleri de öyle. Gümüşhane'de Batrakya'da 2 şubesi olan tek kuru kahveci, hem Sirkeli köyünde hem de Enes Şerif'in olduğu yerde. Biraz bankasından dönüyorsunuz, büyük parkerine doğru ilerliyorsunuz, sağ tarafta Hisar kuru kahve.

Haha, evlenmenin yaşı olmaz Gürkan abi. Ta gençsin sen. Hemşirelik diplomam da var. Yaşlanınca bakıcı aramazsın. Ne güzel işte demiş Esma. Vay. Allah insanı öyle bakıcılara düşürmesin. Allah kimseyi yataklara düşürmesin. Ya Rabbim inşallah. Ne yapmaya çalışıyor bu Feridun abim? Yanı yaz zaten bayıltmaya mı çalışıyor bizi demiş Erdem. Ne bileyim ben, Erdem herhalde bir şey yaptı. Kesin bir yaramazlık bir şey yaptı. Yengenin gözüne, karısının gözüne girmeye çalışıyor. Artık artık nerelerde nasıl klarinetler öttürdüyse yengenin gözüne girmeye çalışıyor Erdem o. Bu ne bak Gürkan abi, bile demiş Mustafa Hacı Mehmet Feridun şarkısı için. Şarkı işte bu sıcakta zaten ölüyüz bayılıyız. Sen bir de söyleyeni görsen. Bir de söyleyeni görsen. Ben şu anda şoklardayım. O incecik kaşları halen gözümün önünde gitmedi.

hep sen oluyorum. Sev beni çok sev, aşık oluyor gibi baktıkça sana.

Coşkun Sabah için çok teşekkür ederim ablam. Benim favori şarkım değil ama olsun, yine de coşkun olsun, çamurdan olsun demiş Güner ablam. Günaydın olsun. Coşkun olsun, çamurdan olsun.

bekleyerek sensiz yaşama. Yaşanmamış gün demek seninle olmak. Bir ömür bir düş demek sensiz yaşamak. Yaşanmamış

0: Nasılsın be Gürkan abi demiş Çikocuğum. Yaşa be. Yaşa be. Sen sorunca daha iyi oldum. Bomba gibiyim. Çatır çatır kıskanandan çatlasın. Bomba gibiyim. Herkese var mı böyle bir ruh? Sen nasılsın? Sorarım geçene. Sen nasılsın, iyi misin?
1: İşte bizim aşkımız, işte bizim sevdamız örnek olsun.
0: Enişte duymuyor şu an. Radyoyu yattırmıyor, çok cimri demiş Göner ablam. Enişte. 2.5 10 7.5 5. Enişte. Yapma öyle. 7.5 10 2.5 5. Enişte. Sen bambaşkasın var deme sıra. Şimdi sırada demiş Gürdan Salih.
2: Mustar usulü.
0: Mustar usulü ya öyle. Mustar öyle. Kaç yıllık radyoyu bozdun. Gürkan'ı dinleye dinleye diyor diyor. Diyormuş Güner ablamın eşi. Enişte. Enişte. Bana bak. Enişte. Ne demişler? Allah bankalara düşürmesin, bir de radyocunun diline demiş Mümin Mehmetoğlu. O yüzden bana elleşmeyin, bana sataşmayın, bana manaya gitmeyin. Ha. Bak Feridun'un eşi, Feridun'un karısı da tütün tarlasında kovalarmış şimdi. DJ Stelios. DJ Stelios. Bir kızan gene şarkıcı diye birini getirmiş. Sidiklinin biri. Şarkıcı diye yutturmuş onlara Sidiklinin birisini. Sen ya. Evet.

Εκμήστε Ραμαδάν, κάτι που είναι ρε, ο φίλος μας ο Ραμαδάν. Ραμαδάν, πού είσαι ρε φίλε? Kardeşim gelme. Gelme artık, klima klima istemeyiz. Haftaya ne kaldı? Birkaç günden de sıktık bu şeyimizi. Gözümüzü sıktık mı? Ondan sonra havalar serinleyecek, klimayı ne yapayım? Nereye takayım klimayı? Ya bana da söyle, nereye takayım klimayı? Sakın gelmeyesin, koşturacağım seni. Seni taşa topaça tutacağım. Senin gözüne kum atacağım Ramazan. HBS Ramazan kartı. HBS Ramazan kartı. Sizin de psiklik olsunuz olsun. Psiklik klimatizmos, eksenerizmos. Havalandırma da yapayım. Ramazan kartı. Efendim. Skeçeri Kostas Oktoris Oktober 322 numarada. Klimaların satışı kurulumu bakımı. Büyük marketlerin, büyük işyerlerinin kurulamları, bakımları. Şimdi Ramazan'ın çok işi var. Market açılıyor bizim karşımıza, bizim kasabın karşısına. Marketle uğraşıyorlar. Markette de işte... öyle işte. Bak, kuş da konuşmaya başladı. Yaşa kuşum. Kuş ötmeye diyenlere gelsin bu. Bu kuş sesleri kuş ötmeye diyenlere gelsin. Öt kuşum sen, öt. SPS'in Ramazan Kadri. Daha gelmedi mi Dilçiko? Bak, ben susayım, kuş anlatsın. Bak, anlatıyor. Bak, duyuyor musun Çiko? Neler diye Ramazan için kuş? Ya bak kuşum, gelmedi ben. Ay ne güzel olur, sen bambaşkasın, çalarsan demiş Gönül abla, Güner ablam. Ama... canımı sıkmaya başladınız yalnız. Bu sıcaktır, hava sıcaktır. Hava sıcaktır. Sistem bambaşkasını istiyorsunuz. Buraya gel, buraya gel. Orada kahretme orada. Gel ötsen buraya çıktı, gel. Amere. La Gustaro. Ve... şuradan da şuraya bir çizik at, buradan da buraya bir çizik at, buradan da buraya. Hayır. Çatır çatır odunlar geldi. Kış geliyor. Hey! Vur vur diye. Kışın gene üşüyeceğiz. Hiç kışı sevmiyorum. Ben sevdiğim mevsim yaz da. Yazın bu bayıldak havaları da sevmiyorum. Benim yerim Miami. Miami. Orada hep 26, 27, 30 derece sıcaklıklar. Hep kış. Aman hep yaz. Hiç kış yok. Hiç nem yok. Miami benim yerim, Miami. Miami de Simelcan'ın evinin dibinde evim var ama söylemiyor. İforia miforia duyar, dört kere yazar insanı. Ondan söylemiyor. Ya mal varlığımı açıklamıyor. Evet. Nereden geldim ben Miami'ye be? Ayardan geldim. Kiralık sandalyeler, masalar var. Düğünleriniz, etkinlikleriniz için, konserleriniz için. Ayarda, bamme. Benim inşaat malzemeleri var. Boya çeşitleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Büyük mü senin köy girişinde. Benzincin yanı mezarın karşısında Ayar. Agro Servis. Agro Servis'in kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın. Tarlalarda da çalışıyor onlar. Yardım ediyor eşlerine. Agro Servis sevgili dostlar. El Agorimudos. Agro Servis. Niye çıkmıyor agro servis yazınca? Agro iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbülü ve TFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makineyle yapılıyor. JCB'lerin hidrolik bukanlarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de vardır. Eray, Feyiz ve Şakir Mehmet'e günaydınlar Kozlu Kefir'e. Pamem. Pamem. Ve İmaj'ın Nuran Hasan. Batı Trakya'da 4 tane, ama ne 4'ü be ya? Allah 4 desin, Allah söyletiyor belki. Allah 4 desin. İmaj'ın Nuran Hasan. Batı Trakya'da 2 şubesi olan tek süslemeci. Dosse. Tek süslemeci. İmaj'ın Nuran Hasan sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz.
Tatlıtelen 0807 olarak Instagram'dan bulun. Kanarya 30'dan. Olsun 816'dan hizmetinizde. İmajın Nuran Hasan. İmajın Nuran Hasan. İmajın Nuran Hasan. Ve turizm deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. İskeçe'de yepyeni bir turizm şirketi var. Balayı paketleri. Yunanistan'ın her yerine uygun fiyatlı paketler, grup turları, Türkiye'ye grup turları, balayı paketleri, Türkiye'ye ve Yunanistan'a, dünyanın her yerine ve her akşam saat 22.30'da Tempo Turizm'le sadece 20 euroya, efendim sadece ve sadece 20 euroya Master Travel Tempo Turizm işbirliğiyle İstanbul'a gidiyor her akşam. Bana git Çandarya 19'da Saroglu Center'in karşısında. İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri, Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Erhan Verak İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Hemen Kafa yolunda biraz daha onların yan tarafından, sağ tarafından geçip ilerlediğinizde Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine sevgiler. Hüseyin'in bu adam niye gelmedi, ben buna yedek parça buldum deme, geleceğim Hüseyin'im. Geleceğim. Geleceğim Volvo'nun bagajın amortisörlerini de taktıracağım. Kart kart kart kart kart kart kurt kurt kurt kurt kurt kurt kurt kurt kart kart kart kart kart kart yapmayacak inip kalkarken. Sessiz inecek, sessiz kalkacak. Bundan sonra amortisörler. Hay bir Volvo, hay bir Volvo. Allah'tan Hüseyin Çapuloğlu var. Hüseyin Çapuloğlu sizin de boyacınız, sizin de kaportacınız olsun. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor. Toyota, Yuhadiniz gibi büyük bir şirkette de çalışıyor. O yüzden 15 kişilik dev ekibiyle boya ve kaporta işlerinde Hüseyin Çapuloğlu var sevgili dostlarım. Erol. Erol mermerci. Mermer deyince kapı, pencere, balkon mermerleri, basamak kesim ve montajı, her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarları mermer kesimi. Erol mermerci. Sirkeli Basıldıköy yol üzerinde sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Erol'e de günaydınlar. Yeter be, bizi bu sponsora boğdun demeyin. Ne yapayım be ya? Ne yapayım? Söyleyin bana ya. Başka bir elimden bir şey gelmiyor. Diyeceksiniz ki niye bu kadar sponsor alıyorsun? Para lazım. Parayla parasız olmuyor. Aynı sonunu getiremiyorum. Hem vallahi hem billahi getiremiyorum. İnanmıyor kimse. Bunda çok para var diyeler. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Kimse inanmıyor. Ay Gustav Resulü. Can işte. Benim kuşumun masrafı sadece 750 euro ayda. Değil mi be kuşum? Ondan sonra kuşum var, balıklarım var, kedilerim var, köpeklerim var, şoförlerim var, korularım var, korumalarım var. Metreslerim, aman ne metresi. Şeylerim var. Bekar adamın metresi olur mu? Metresi evli adamın metresi olur. Benim metresim ne olacak? Sevgilileri var, onların masrafları var. Ya. Gustavo Suleo. Yediyeler, yiyeler beni. İyi hepsi beni. Yiye. Ondan sonra Kulete gir, Fatih Şahin yufkası. Fatih Trump'a nerelerde? Nerede Trump'a? Fatih Trump'a nerelerde? Şahin'de üretilen böreklik yufka bunlar sevgili sarım. Harika yufkalar, muhteşem fiyatlar. Kavala'dan Evros'a, Deda Çiline kadar tüm bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Koryatik ezgepsiz. Günaydın Gürkan, frappemizi aldık, içiyoruz. Kozlardere'de bugün Nilgün'den ve benden Aynur yengemize ve Necdet abimize çok selamlar. Teyzemizin kızı misafir İstanbul'dan geldi demiş Özlem Kuru. Necdet abimizin hayatını kurtaran kardeşi. İlik nakli yapıldı Necdet abimize, hayatını Özlem Kuru'ya, kardeşine borçlu. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ne güzel şeyler, ne güzel hareketler. Kuş haklı ağa. Ne dese öyledir demiş. Çiko. Kuş neler neler dedi bir bilsen. Çevreyi mi sana ne dediğini? Kuşun dediklerini çevreyi mi Çiko sana? Vay vay vay, neler dedi neler dedi. Olsun, sıkacağın iyidir. Kolay kolay çıkmaz ablacığım demiş Gülen ablam. Vallahi az daha geldi mi sıkı gevşek bakmayı alıveriyor hık diye canlı insanın. Sakya gevşeğe bakmaz. Azrail Giratos, Aratos köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde. Hastan'a günaydın. Karacaköy muhtarı Serkan'a günaydın. Et döner, tavuk döner. Sana büftek, dümtek, tümtek taberna hizmeti de veriyor. Sizler de Giratos'dan geçin sevgili dostlarım. Size ve artık Devletoğlu büyüyor. Nereye kadar var bu işin, bu iş? Gider Laganas'a da büro açar mı Devletoğlu bilmem. Ben duydum.
ben çok emin güvenilir kaynaklardan duydum. Laganas'a Zakynthos'a şube açacakmış Devletoğlu. Devletoğlu. İlk önce Şapçı'yı açtılar. Şapçı'dan sonra Gümücüne'ye. Gümücüne'den sonra Dedağaç'a. Dedağaç'tan sonra şimdi çok yakında Devletoğlu. Devlet gibi yanınızda bir marka, bir kalite. Üsküdar'da hizmetinizde. Devletoğlu. Devletoğlu. Coşkun kedinize, köpeklerinize kroketler, mamalar. En uygun fiyatlarla. En güzel hizmet. Pirinçlerinizde bit varsa, kene varsa. Coşkun'a giriyorsunuz. Yorganınızda kene varsa Hasan'a giriyorsunuz. Hasan! Burada mısın? Bak, hijyen servise gidiyorsunuz. Bir kene için, bir bit için sakın yorgan yakmayın. Yakmayın. DJ Stelios. Coşkun nerede? Kosmopolis'ten çıkıyorsunuz Gümüşhane içine doğru ilerlerken. 200 metre ileride yolun çatan yaptığı noktada Coşkun hizmetinizde. Coştur Coşkun, coştur Coşkun, coştur Coşkun. Coştur Coşkun, coştur Coşkun, coştur Coşkun. Efendim Agora Plus'lardaki yeni indirimler. Bu haftanın indirimleri Agora Plus'larda. Yana Zumeti Ekumezo. Ti indirim ya Ekume. Evet Omo. 4.99. Efendim 45 kullanımlık deterjan. 4.99. Allattini Pütübör Biskota 3x225 gram 1.80. Savaidis Mustarda Ketçap yarım kilosu Mustarda 1.10 Ketçap 1.20. Supreme Malaktiko Extra Extra Large 4 litre 50 kullanımlık 3.99. Malaktiko Supreme

Kardeşim ben rüyanda. He? İnsanların rüyalarına giren delikanlı. Gürkan Neslinoğlu Kalimera. Gürkan abim kolay gelsin demiş İlker. Bunlar ne be? Kavun. Vav, kavunlara bak Osman. Gördün mü kavunları Osman? Vay ne güzel kavun, ne güzel kavun. Yayın gitti Gürkan abi demiş. Gitti geldi, gitti geldi. Gitti geldi, geldi gitti, geldi gitti. Aman Allah gecinden versin. Bizimki işin şakası ablam demiş Güner ablam. Efendim bugün saat 15 İskeçe Ovası Kırköy futbol sahasında başlayacak olan 3. Ova Yağlı Güreş Festivali'ne tüm Batı Trakya güreş sevenler davetli sevgili dostlar. Geleneklerimizi, göreneklerimizi koruyalım. Gelenek göreneklerimizi ne oldu bakışım sürdürelim. Saat 15'te İskeçe Ovası Kırköy futbol sahasında başlayacak 3. Ova Yağlı Güreş Festivali. Tüm Batı Trakya güreş sevenler davetli sevgili dostlar. Ne oldu düne yanımızdan bir kaçtın bir daha gelmedin, jandarmalar mı aldı seni demiş Feridun. Onu özel olarak anlatırım ben size. Sevgili dostlarım, jandarmalar suçu olanları alır. Bizi niye alsın jandarma? Ne yapacak beni jandarma alıp da başına bela? Beni nezarete alsalar nezarette susmam. Mahpusta alsalar mahpusta susmam. Ben bütün mahpustakileri de delirtirim. Ne yapsınlar beni? He? Benim cezai ehliyetim yok. Benim kapı gibi kıyadım var elimde. Jandarmalar onu göstereyim. Bakıyorlar kağıda. Hiç ses etmeden kaçıyorlar. İllerin kanunları bal gibi demiş. İlker'in kavunları bal gibi demiş Alimoğlu'na. Bak şimdi bilmiyorum ama görüntüsünden belli Ali. Hani hakikaten kavunlar biz bal gibi izliyorlar İlker'in kavunları. Satıyor mu onların kuzenleri? Ama İlker bıraksana Ali'ye birkaç tane kavun. Ben de alayım, ben de tadayım. Ben de insanım, insan evladıyım. Bak çocuk erkek evladıyım, canım istedi şimdi kavun. İlker. Yapmasan ne be kardeşim? Gösteriyesin vermiyesin. Olmaz ki.

Neredesin sen be? Ha? Kaçar olsa nokta geri. Traktörcü Mesut.

Allah sizlerden de razı olsun. Allah hepimizden razı olsun inşallah Gülen ablacığım. Gönlü güzel olan insanlardan, ahlaklı insanlardan, insanlarla karşılaştırsın bizi Allah. İlla inançlı olması gerekmiyor. Ahlaklı olmak çok önemli. İlla Müslüman olması gerekmiyor. Ahlaklı, içi güzel, ruh güzel insanlarla karşılaştırsın Allah bizi. Evet satayım Gürkan abi. Hiç sıkma canını, göndereceğim Ali abimle demiş İlker. Zaten parayla istemiyorum. Ali abim verecek sana parasını. Ya sakın bana ucuz kavun vermeyesin. Ben pahalı, ben ucuz kavun almam. Kaç parasa 3 katını Ali abinden al. Tamam mı? Heh. Biz gibi ünlülere ucuz kavun almak yakışmaz.

0: buradayım, çok iş var, işi bilen eleman lazım dükkana. Beni arasın, 20 yaş üzeri olsun, sigortalı olacak demiş Mesut. Emin ol, gel gençten gelir. Koşa koşa gelecekler.
1: İçimde yaşıyorsun, benim canımsın.
0: Yeni nesil baba parası yemeye meraklı. Hey.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Max çalışanlarına günaydınlar. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, Max'ın reklam yüzü toprak. Max'ın reklam yüzü yine toprak. Ayranları, yoğurtları, meyleri, salata çeşitlerini, kefirleri hep topraktan atıyor. Toprak. Max. İstemeyim Gürkan abi para, denemelik vereceğim sana. Bugünden vereceğim sana en büyüğünden. Muazzez ablam gibi de süsleyeceğim kabuğunu. Gürkan abim demiş İlker. Parasız katiyen kabul etmem. Ali'den en azından bir kabuğuna 15 euro al. Ali tamam mı? Ali Mola'dan alacaksın parayı. En azından 15 euro. Nurten abla. Günaydın. Bamyalar toplanıyor. Karpuz tanesiymiş pardon. Günaydın. Karpuzlar. Ne güzel karpuzlar. Bunlar körpe karpuz olacak galiba. Yeter be. Sen iyi ki bir konuşmaya başladın. Batistos. Mitra kudra zefile. Annem diyor dün bana bu kuş gerçekten konuşuyor mu kız hanım diyor. Bana konuşuyor diyorum. Buradayken hiç konuşmuyor diyorum. Vallahi diyorum sadece programdayken konuşuyor. Bak. Konuşuyor. Nasıl ötüye kuş, nasıl ötüye. Bak. Kuş kuduz gibi ötüye. Recep kaç tane boru açtın hafta sonu? Doğru söyle kardeşim. Bu Recep'in işi de zor. Gece tıkanıyor borular. Klapların, tavernaların boruları gece vakti tıkanıyor. Gidip Recep uykusundan kalkıyor, boru açıyor. Söz be kuduz. Ondan sonra Recep'lerin dükkanında evler var, lobalar var, çeşmeler var, silikonlar var, gider boruları var. Tıkanan boruları onlar açıyorlar. Andrea Pavan'da 3 numarada hep ehliyesin. Hep ehliyorsun. Şükriye Market'ten olduğu sırada. Ben Şükriye Market. Mehmet abi hani ayın 1'inde Ağustos'ta reklama başlayacaktık biz. Mehmet abi duyanlar söylesin. Mehmet abi. Ne oldu bizim reklam işi Fikret abi? Ara bakayım Mehmet abi. Muazzez ablam gülmüş İlker. Haydi sus az çıkırken. Sus 2 dakika sus be. Porefilli. Çekilmezsin sen be. Evlat olsan çekilmezsin be.

Günaydın dostum, kolay gelsin, iyi programlar, sevgilerim ne demiş İrfan Köse. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın İrfan'ım. Benden de sana sevgilerle. Hoş geldin. Dendraki Düğün Salonu. En serin yaz düğünleri için, eğlenceler için, toplantılar için Dendraki Düğün Salonu. Şapçı'da, çamların arasında Dendraki. Daha detaylı bilgi için Rasim'le konuşabilirsiniz. Size Rasim'in telefonunu verebilirim. Ali Toraman ve ekibi Yeni Yolda. Hadi hadi hoşgör aldırma. Yeni Yolda 25 numarada enerji istasyonu, klimalar, güneş enerji termostatları, ısı pompaları, ev yenilemek için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisinde, Ciro Market'in karşısındaki binanın üst katında, yılların eski temeli isim. Ve pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, Alper, pompa üzerine uzman bunlar. İbrahim abi ve Alper'e kolay gelsin, kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim İsmail Emine Salih. Kolay gelsin, bu sıcakta çalışmak kolay değil tarlalarda. Ve İbrahim abi ve Alper en eski pompacılardan. Son model tezgahlarla hem hızlı hem ekonomik hizmet. Yeni haritaların, yeni programların yüklenmesi işlemleriyle yılların pompacısı Bıyıklıköy'e sevgiler saygılar. Yolda kalan araçlara da çekici hizmeti veriyorlar sevgili dostlarım. Faros Fener'de. Faros manzara 10 yıldızlı 10. Lezzet yıldızlı 10. Faros Fener'in gururu. Faros martı seslerinin arasında yemek yiyin. Balık sevmeyenler et yesin, schnitzel yesin. Sadece tatlı yemeye, pasta yemeye, sadece kahve içmeye gidebilirsiniz. Faros. Faros. Faros. 30 senelik emektar radyomuz Gürkan sayesinde bozuldu diyor enişte diyor. Emektar radyonun fotoğrafını çekmiş Güner ablam. Onu bence hemen yaptırdı. Hemen, çünkü bak kış geliyor. Kışın yorganın altında dinleyeceğiniz beni. Ya bak önümüz kış. Bir daha 10 gün, hadi bir ay. Ondan sonra havalar şey yapmaya başlayacak. Soğuklama işte soğuk olmaya başlayacak. Serkan Yılmaz, Serkan dostum, Yılmaz Cevriye, Hasan Ekiz, Hüseyin Mümün, Feride Ali dayı, Serdar Salih, Mehmet Kara. Mehmet'in doğum günü. Yasemin Isım. Efendim bugün doğum günü olan dostlarım. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Daha nice huzurlu mutlu doğum günleri diyorum hepinize.

Günaydın abim, selamlar. Selanik'ten. Soli Sirkan'a gelsin sıradaki şarkı demiş. Ahmet Emin. Tanıyor musun sen Soli Sirkan'ı? O, Proedros Faganacılar Kooperatif Başkanı oldu. Büyük faganacı o. Mehmet'im, en güzel doğum günleri senin olsun inşallah. Güzel güzel hep çalasın böyle. Şarkılar söyleyesiniz.

Ali Hafız, abi yapay zeka şarkıları çalmıyorsun ya, ne güzel oluyor biliyor musun diyor. Biliyorum. Yapay zeka şarkıları çalmıyorum. Bazıları kızıyorlar niye çalmıyorsun diyorlar. Çünkü sanata, sanatçıya saygısızlık oluyor. Bir de hepsi aynı kalıptan çıkma. Hep başlarken daha yapay zeka şarkısı aldığını anlıyorsunuz. Efendim sanatçılar kafa patlatıyorlar, kafa yoruyorlar. Besteler yapıyorlar. O besteleri güfteler yapılıyor. Stüdyolara giriyorlar. Anaları ağlıyor. Bu sıcakta su ya da soğukta şarkılar söylüyorlar. Bir şarkının bu şarkı için bir ay çalışılıyor. Yapay zeka 5 dakikada yapıyor. Üstelik iğrenç oluyor. Hakikaten artık gına geldi yapay zeka şarkılarından. O yüzden yapay zeka şarkısı istemeyin. Çalmıyorum demiyorum. Çok ender de olsa yapay zeka şarkısı çalıyorum. Ama ekseriyette çalmıyorum. Düğünümüzü neşelendirdi. İlhan'la rahmetli Ahmet abi demiş. Ahmet Emin. Eskilerden kaç sene önce kim bilir. Sen de benim gibi eski kulak kesiklerdensin. İlhan da öyle. Biz eski kulak kesiklerdeniz. Yorganınızda kene varsa ne yapıyorsunuz? Hijyen servisi hastanı çağırıyorsunuz. Bir kene için yorgan yapmayasınız sakın. Yorgan kaç para biriniz var mı? Ha? Ya?

katirerentekar.com internet adresi. MKRentekar Instagram, MKRentekar Rentekar Facebook. Bana soruyorsunuz, hep yazıyorsunuz. Kaç kere gene söylüyorum. Bazı girseniz MKRentekar yazın Facebook'a, Instagram'a. Size önemli değil, ben size gönderiyorum bilgilerini. Günlük, haftalık, aylık araba kiralama şirketi. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. MKRentekar. MKRentekar. Yıl 2006'ydı demiş. Evlendiğimizde demiş. Ahmet Emre. 20 sene olmuş. Abi büyük faganacı diyorsun da büyük astrolist demeyen. İlhan Havla şuna demiş Gürdan. Büyük astrolist benim ey. Ben hepinizin ekmeğini, bütün astrolistlerin, bütün solistlerin ekmeğini elinden alacağım. Hep düğünler, eğlenceleri, her yere beni çağıracaklar. Ya. Giydiğimiz ekübren gibi ökçeli beyaz ayakkabıları, mini bir beyaz etek, bir şıngırdaklı elbise üstüne. Oh. İlhan da kimmiş?

Ah, ah öyle giyinirsen anacığım, kim bile neyle yarıştırır seni? Anacığım kim bile neyle yarıştırır seni? Süpürge topuzu yetmez demiş Gürdan Salim. Gürdan. Anlamayasın benim derdimden, üzüyesin beni derinden Gürdan. Ya bak kuşum.

Ay, dobra. Hop dedi. Oh. Yeni bir Gürkan yetişiyor. Yeni bir Gürkan Osman getiriyor. Yaşa. Gel beraber yapalım programı. Gel. Yaşa. Vay. Sevgili dostlar. Evet. Evet. Rıfat Market. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market'in indirimleri, Rıfat Market'in prosperoları, müşteriye olan saygısı, kendisine olan saygısı, çalışanlar olan saygısıyla her alanda fark yaratan marketler. Kozlukepe'den sonra şimdi Rıfat Market nerede? Şimdi de Rıfat Market Kurcalı'da hizmetinizde. Rıfat Market'lere selam olsun. Kalfa Pastanesi Profiterol nokta. Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü yiyenler en azından 3 yemek kaşığı yiyorlar. En azından kaşık kaşık yiyorsunuz. Nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. Harika bir şey. O içindeki toplar var ya, muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Kalfa Pastanesi. Cumartesi pazar kapalı. Pazartesi yine açık olacak. Zaten ayın 15'inde her yer kapalı olacak sevgili dostlarım. Kalfa Pastanesi. Ne oldu be dostum, hayırdır, ne derdi, bilmeden bir şey mi yaptım demiş Gürdan Salih. Hayır be. Malakiyesi konuşuyorum işte abuk sabuk. Ne yapacaksın sen bana durup dururken? Bir de deyimler reklam çaba diye, bir de deyimler reklam çaba diye. Ne diyorlar be? Adam Alman'dan geldi, karıdaki tatlısı aldı. İsmail senin hayranın demiş. Leblebci Senegal. Ne... Bak Osman diyor, ne dediğini anlayamadım diyor. Ne dediğini anlayamadım. Hüseyin Aga'nın diyor Osman. Bir de deyimler reklam. Bir de diyorlar reklam caba, reklama para veriyoruz diye diyorlar. Adam Almanya'dan geldi. Karidaki tatlısı aldı. İsmail senin hayranın demiş Leblebci Senegam. İsmail Almanya'dan gelmişler. Dün mü ne evvelki gün mü Haşmet beni aradı. Dedi çok sinir oluyorum dedi. Niye dedim? Abi beni görmek geliyorlar dedik. İnsanlar dedi seni soruyorlar dedi. Ama Gürkan gibi olamazsın de, derlermiş. O derlermiş çok manyak delişman derlermiş. Ya Almanyalıca, Almanlar, Hollandaca haşme gidip beni sorarlarmış. Dedim sana dedim ulaşabilirler herkese, gösteriyorsun kendini herkese, ben bağırıyorum insanlara. De bizim yukarı mahallede şey şahit geçen akşam geldi, benimle fotoğraf çekti, istemiyorum diyorum, gelme bize diyorum. Buraya inat gibi de karşıma çıkıyor, selfie melfie yaptık geçen akşam, adını da unuttum. Ondan sonra dün kapıdan tak çıktım, karşıma çıktı arabalar. Kahve içmeye geleyim dedi, istemiyorum dedim. Bugün dedim hiç dedim iyi değilim dedim, akşamdan kalmayın bilesin dedim. Nusra ablamlara giderdim, ha iyi dedi o zaman dedi, gidiyorum dedi, gitti adam. Celal mı Celil mi ne? Celil abi. Naciye bir göründü, Osman'ın dili çözüldü. Bak korku neler yaptırıyor demiş Gökhan Karaali. Hayırlı haftalar efendim, tüm balans çalışanlarından selamlar. Kuşlar hiç durmuyor mübarek demiş Kenan Ahmet. Kuşlar sahibine çekermiş. Mal sahibine çekermiş. Kuş 1,5 sene durdu, birden açıldı. Bu cumartesi rezil oldum yanımda oturan arkadaşlar. Abi Rusça'da bazı kelimeleri unutmuşum diyor Hüseyin. Yazık kardeşim, yazık. Bütün hafta kazandığım parayı bir gecede Rus kızlarla yedirgesin. Yazık. Yazık. Yaşa Osman be. Yaşa. Kedi sana bir fıskıt yaptı. Dün dilin çözüldü buraya. Turan Topal. Günaydın Gürkan'ım. Dikkat et kuşuna. Bir şey olmasın sonra ötmez demiş Turan. Abi sen ne diyorsun, ben gözüm gibi bakıyorum kuşuma.

alt kattan yukarıki kattaki Suha'ya gelsin demiş. Ahmet Emin alt kattan yukarıki kattaki Suha'ya şaba. Alt kattan yukarıki kattaki Suha'ya şaba. Selen'le şaba. Yapıştır. Yapıştır.

Yamamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri. İmamoğlu Elektrik, yılların esnafı sevgili dostlarım. İmamoğlu, güneş enerjisi termosifonları, ilyakolar dedik, ısı pompalarının satışı ve kurulumu, her türlü elektrik, elektronik ve beyaz eşya için. Yassıköy'de İmamoğlu Elektrik var. İhtiyopoli, Opsitopoli, Vistonira'nın bitişinde.

Pom pom pom pom, ne geriye insana çıko. Ne güzel geriye insana. Bu oynamalı içini açıyor insan, içini açıyor. İçini açıyor. Aynam düştü.

Pardon. Turan abi nerede mi? Tatile mi çıktı Turan abi? Ha? Efendim devam. Pencereye dur dedi. Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay. Faikçığım nerede gene bugün benim? Nerede benim Faikçığım gene bugün? Ay, Sinap Semerci İnşaat'a çok teşekkür ederim efendim. Gümücüne de Sinap ve Semerci İnşaat. Temel kazım işlemlerinden evin bitmesine kadar son kiremidine son tuğlasına kadar her türlü inşaat işi için Sinap ve Semerci İnşaat'ı seçin. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun. Orada telefonları da var, kendileriyle konuşun. Just Green Ahmet burada mısın? Justarı. Ahmet koştura geldi İstanbul'dan. Çok yoruldu. İlla da beni görmek, benimle tanışmak istiyordu. Gümüşlüğe geldiğinde saat 10.30 muydu, 11 miydi neydi? Yazdı orada mısınız dedi. Buradayız dedim, gel dedim. Ama dedi çok dedi semelendim dedi. Gümüşlüğe semelenmek demek yorulmak demek. Yani kafam semelen, başım semelenmek demek. Çok semelendim abi dedi, gelemeyeceğim dedi. İstanbul'un sıcağı, nemi, meyi çekilir mi? İki günden beri yollarda, trafiklerde. Gelemedi. Cuma akşamı, cumartesi sesi çıkmadı. Şimdi bu sabah kendine gelebilmiş ancak. Just Green. Tanışamadık. Tanışacağız yakından, en kısa zamanda. Efendim. Just Green ile yıkıyorum ben de çamaşırlarımı. Non alerjik. Alerji yapmayan, alerji yaratmayan çamaşır. Alerji yapmayan çamaşırlar. Aman deterjanlar. Efendim elbisenizi yıkayın. Yumuşatıcılar. Bebeklerin biberonunu, biberon temizleyiciler bebekleri. Oynama kuşum. Ve... Bulaşık deterjanları ne yapıyorsun be deli be. Kolun üstünde bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir ha şimdi sıçtı. Geziyor. Allah'ım yarabbim yarısın oğlum. Kuşum var mı derdim var buna. Sizin kuşlarınızda böyle yaramazlık yapayım mı? He? Bırak sen ya bırak. Sonra pralina yaşama. 10 tane mi 15 tane mi ne pasta yapmış Veysel Mert. Çok dedi yoruluyor dedi, kafayı yemek için iş dedi. Hele dedi üstünü kapatıyorlar ya o pastanın. Şekerli, şeker hamuruyla o çok zor dedi. Sabrına hayranım Mert'in dedi. Ondan o kızan sinirli bugünlerde. Geçen akşam da bizi gördü, eğleniyoruz. O kızan bakıyı Murat'ın yanındamış. Benim yanımda da o akşam o dedi. Ya... Öyle öküzün trene baktığı gibi baktı kaldı bize Mert. Mert neden aldın devletin sikisini başa sikisini he? Düğünde Mert'in babasını gördüm, muhteşemsin bir numara, tutulmayasın dedi ya Murat'tan falan işte. Mert'in annesi babasıyla birazcık konuştuk, sonra muhteşemsin bir numara, tutulmayasın dedi ya Murat'tan falan işte.

Zafer, te bekleyelim tabi internetçileri, gelmeyeler be kardeşim. Gelmeyeler, takviyeler kutuyu be. Nasıl gitsin be? Seninkiler nasıl gidiyor be? Hüseyin Mümin günaydın. Gürkan abicim kolay gelsin, iyi haftalar dilerim demiş. Güven Duban günaydın Gürkan aga, ben Kobra'yım demiş. Nerede Faik aga, nerede? Bu ne Faik? Öküz de denmez ki insana be demiş Mert. Öküz demedim, öküzün trene baktığı gibi baktın bize dedim. Hadi günaydın demiş. Veysel gene serin serin klimalı yerde oturuyor. Müşteri geldiğinde kalkıyor. Efendi veriyor pastayı, gene oturuyor. Oh, bütün çileyi sen çek. Çile bülbülüm, çile sana armağan edeceğim şimdi birazdan. Hatta şimdi armağan edeceğim. Çile bülbülümü şimdi sana edeceğim, sonra orkestralla devam edeceğim. Delidir, ne yapsa yeridir. Mert sana geliyor, Mert. Alma devletin istedi. Alma. Üvey ilk için açılacak ilk. Yanımdaki haddim internetçi. Gireyim Karaköy'e, geleyim Karaköy'e demiş Ahmet. Ama yanındaki haddin internetçi de ne yapacak? Daha devlet şeyleri fiber optik kablo getirdi. İnternetçi ise söyle ona bilir. UFBB'ye dahil bizim köy ultra fast broadband. Hemen direkt optik inayı tırak soku verecekler evin içine. İncecik. Küçücük delikten geriye. Optik inasını ya. Biliyor musun onları attın? Şimdi optik inacı geliyor gülüyor geliyor. Bir tane dupka var. O dupkanın içine 3 kişi birden giriyor. Küçücük daracık dupkaya. Attın dupka ne demek biliyor musun? Delik demek. Pomakça. Pomakça. Giriyorlar dupkanın içine çıkıyorlar. Giriyorlar çıkıyorlar. Giriyorlar çıkıyorlar. Giriyorlar çıkıyorlar. Bırak sen ya. Ta yapamadılar. Ha gelemedi bizim buralara. Na na na. Saat 2'de güreşlere gireceğiz. Gelecek mi demiş. O internetin gelme ihtimali yok demiş Zafer. Efendim bugün Kırköy'ünde güreş var. Güreş var. Üçüncüsü düzenleniyor. Kırköy'üne güreşe gidelim. Güreşe gidelim. Dur geçsin 15 Ağustos'ta olacağım sana ben. Çok şey anlatacağım bana demiş Mert. Ha bakalım geçsin bakalım. 15 Ağustos'tan sonra ne doğum günü var, ne doğum günü var biliyor musun sen? Şeker hamurundan ne pastalar yapacaksın sen? Ne yağacak senin başına biliyor musun? Ne eşek yağacak senin başına? Mert! Sana diye Mert! Kutuları takıya Umut. Kutulara kadar geldiyse yapsın gerisini demiş Ahmet. Kutuları takmadılar. Bütün altyapı yapıldı. Bütün işte ana kutu benim evim karşısında zaten. Birisin sen Filizlemen çaprazında benim evim karşısında girişinde. Direklere zamazingolar takıldı. Tekerlekler takıldı. Tekerleklerin altına beyaz kutu takılması lazım. Onlar takılmadı daha. Söyle Umut da gelsin taksın kutuları. Ya da öğrensin bizim oraya ne zaman takılacak kutular. Bir işe yarasın Umut. Umut beni yeni mi dinliyor? Yeni denlerse bırak demiştir bu demat. Manak yesin. Yeni dinlerse ama beni yeni dinleyen olur mu canım? Yılların radyocusuyum. Beni bilmeyen var mı baba Trakya'da? Ha? Bilmeyen var mı? Bak Çiko diyeyim. Çok doğum günü var 15 Ağustos'tan sonra diyor. Çok doğum... Yazma bana başka. Bağırma radyodan demiş Mert. Bağıracağım. Bir de Veysel Mercedes alacaklar. Sen iyice dışlandın. Sen dış kapının mandalı oldun. Mert. Dinlermiş hep seni diyor Ahmet. Ha. Sor bakalım ne zaman takılacak bizi buraya kutular. Bülbülüm geldi yine, söyle benimle bile, sesini duyuyorum. Mert'e şabım. Çile bülbülüm çile. Oh.

0: Ne ciğer var bura. Adam karada. Ciğer ne ciğer var bura. Seni sadece imamlar ve hacılar tanımıyorlar demiş Oğuz Mehmet. Onlar bir... onlar beni dinlerse dinden imandan çıkarlar. Aman onlar beni... Tüm Batrakya'nın ahlakını bozdum. Tüm Batrakya'nın ahlakını bozdum.
1: Allah!
0: Allah! Allah! Günaydın Gürkan abi. Sevgilim Rodos da şu an seni dinliyor. Ona selam söyle. İsmi Ersel demiş. Ne yapıyor be Eda? Eda Çavuş. Ersel Rodos da ne yapıyor? Kıskandım şimdi onu. Rodos çok güzeli. Çok güzel. Rodos'ta da bir yer var. Aynı Laganaz gibi. Sevgilin orada olmasın. Aynı Laganaz. Zaten onlar 3 tane. Bir Girit'te, bir Rodos'ta, bir de Zakynthos'ta. Hiç güvensiz yere yollamışsın sevgilini. Ben sana söyleyeyim. Kalimero. Ali nasılsın be? Cereye. Fenerbahçe durağı. Mazinde bir tarih yatar. Yaşa Fenerbahçe. Nari narine ne mutlu seni sevene. Yaşa Fenerbahçe. Türk'ün kanı sende akar.
1: Bir taşa.
0: İyasmos'tan sonrası yok bende dedi. Ahmet. Yok mu bir kolitozu? Bir arkadaşı, bir şeyi, bir teknikoz, bir şey, bir ipeftinoz. Arasın sorsun. Kaldıramıyor bölgesini. Ne zaman bağlayacaklar? Sen de bir ekspresi yapsın. Oh ne iyi geliyor. Oh ne iyi geliyor. Oh ne iyi geliyor. Nay nay nay nay nay. Nay nay nay nay nay nay. Niye takamıyorlar kutular? Çok mu pahalı? Kutular mı bitti? Ne oldu acaba? Ha? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah dedi. Ama şimdi şeyde çalışma yapıyorlar. İskeç'in tadına dönen yol var ya 5 yıl ağzında. Oradan öte herhalde İskeç'e bağlayacaklar ana hatta. Çünkü interneti nereden getirecekler? Herhalde oradan ana hatta getirecekler. Kendi obanın tarı yapacaklar. Sonra kutuları mutlaka takacaklar. Kolay işler mi bunlar? Yaşa Fenerbahçe. Üreniriz be diyor Ahmet. Ha bakayım kardeşim üren. Ha üren bakayım. Umut ha üren bakayım. Ha üren de bana haber verin. İlk önce benim eve bağlayacağız tamam mı? İlk önce beni alacağım. Zaten teburda kutu. Ana kutu. Teburdan böyle bir tane bir yaptık yine. Ha teburasını deleceğiz. Bak düşündüm de ben. Teburdan delecekler zıp diye hemen. Hop buraya gelecek. Vay vay. I love Komotini 31 demiş Trakyalı. I love Komotini. 2 litre Coca Cola içtim. Çok rahatsızım abi demiş Hüseyin Bircan. Ay ne abuk subuk konuşuyorsun valla. Hep lafa sapa gelmez şeyler. Halil. Sakalların beyazlamış. Halil. Bu nasıl anapodo iş? Benim sakallar siyah, saçlar beyaz. Ama Halil sende ne göbek varmış? Anacım göbeklere memeye. Mart. Tişörtünü giy. Tişörtünü giy. Çevre kirliliği ya göz kirliliği yaratıyorsun Halil. Giy tişörtünü. Vay. Giy tişörtünü giy. Tişörtünü giy.

0: arabada.
1: Yemin ederim kuş bunu aldı benden. Hayvan gitmiş kafesin içine girmiş bir köşeye öyle duruyor. Kuşun bile canına tak dedi. Siz nasıl dayanıyorsunuz 5 saat bana? Kuş nasıl içinden bana küfür etmiştir? Manyağı demiştir. McCatering. Ne yapıyorsunuz? Vay ne güzel şeyler hazırlamışsınız. Çorba, pilav üzerine et. Yanında hiç sevmediğim irmik elmasını. Hiç sevmediğim irmik elmasını. Sütle yapılanını severim. McCatering. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde. McCatering. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri.

0: Ve ne diyoruz? Ne diyoruz? Nerede kalmıştık? Ha? Sinap Semerci'yi söyledim. Hellas Brokat. Brokat evde. Girin sayfasına Hellas Brokat olarak görün. Peşandan sonra Yunanistan'a da bayilik verdiler. Ama ne güzel şeyler. Ama ne güzel Brokat evler. Nasıl sağlam iskeletleri yapıyorlar. Çelikten demir iskelet var. Harika evler. Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun. Telefon numaralarına bakın. Arayın gidin konuşun sevgili dostlarım. Cebelle Kiriz elektrikli eşyalar dükkanını çok hoca çok iyi bir paraya kiralamışlar. Oh ne güzel kira geliyor. Yaşasın, üst katında mobilya mağazaları var. Oturma grupları, koltuklar, kanapeler. Cebelle Kiriz. Cebelle Kiriz'de yataklar. Yine Linear Storm yataklarında %40 avalan indirimler. Ayrıca fabrika sizin istediğiniz boyutlarda ölçülerde de üretiyor yatakları Cebelle Kiriz'de.
1: Bir taş attım pencereye sözde.
0: Çok çok emek helvamız ondan dedim. Evet mesela et yemem demiş Necla Hanım. Ha, ben sana diyor mu, diyor mu neden pilavın üstündeki etleri yemiyorsun bir sürü şey diye emek diye. Çok emek ama sevmiyorum. Hayatta kaşığımı daldırmam annem yapar evde. Hiç sevmiyorum. Günlerde falan.

Bence gideceğin zaman yorum yaparsın demiş Necla Hanım. İyi gideyim. Kaç kere gittim? Kaç kere gittim Mekke'ye tenekeli basını? Daha doğrusu azıcık ucundan tattım.

Öğrendiniz mi siz ben? Ne zaman gelecekmişsin? Buraya ne zaman bağlanacak internet? He? Senin kuştan hep dışarıda be Fine. Sokunu don. Sokunu içeri demiş. Bu sıcak tayfa ne yapmış? Tamam Fikret abi. Tamam Fikret abi, tamam. Aktüel eden bu mu? Tamam.

Chico, söyle ne koyayım? Chico ne koyayım? Yap refile. Yap refile. Chico. Geldi Mustafa abi, şeyin sahibi. Korifinin sahibi. Vay dedi, Chico'la da tanıştım dedi. Chico sen de çok ünlü oldu kardeşim. Vay dedi, Chico'la da tanıştım dedi. Nasıl sevilmiş adam, nasıl sevilmiş. Sanki Tarkan'dan tanıştı. Tam tarih süremediler. Önümüzdeki haftalarda dediler diyor Ahmet. Nasıl başından savuyorsunuz beni? Nasıl başınızdan savuyorsunuz? Nasıl yalan? Nasıl yalan? Kuyruklu yalan. Kimle konuştunuz be? He? Yasin Kaneci Tanju'ya koy demiş. O ufak tefek. Hep dışarıda mı? Osman. Gel Osman. Gel çocuğum. Junhu ya su Chico demiş. Sen de merak ediyor musun Chico'yu?

0: bundan sonra hiçbir yere öyle herkesin ulaşabileceği şeylerle gitmeyeceğim. Tişörtlerle, pantolonlarla, donlarla gitmeyeceğim. Geçen akşam şeyden şey olduk. Şeyden şey olduk. Ne denir ona? Skutlan. Bir baktım bende Hugo tişört var. Onda da Hugo tişört var. Onun göğsünün ortasında, benim sol göğsümün kenarında. Benimki yakalı, onunki yakasız Allah'tan. İkisi de siyah. Bir de yan yana oturduk. Ne dediğini anlamıyorum. He diyorum. Siz kutu ne dediğini anlıyor musunuz? Ben anlamıyorum. Ben de yapıyor. Anlaşıyoruz. Bak çektim fotoda, inanmayacaksın diye demiş Ahmet. Foto çekmekle olmaz ki. Sen video çeksen ben inanmam. Konuşur gibi yapar. Ne olacak? Telefonu internetçilerle mi konuşuyor sadece? Çok sallama göbeğim. Madem internetçilerle konuştu da beni de nasıl dinliyorsunuz bir arada? Benim dediklerimi nasıl kaçırmıyorsunuz? Onu anlamadım ben. Anlamıyorsun. Gönül derdin. Pişti olmuşsunuz diyor İlhan. Ha? Pişti olduk. O yüzden bundan sonra Sefo'nun dediği gibi Mete abla giymişsin Gucci takımları. Bundan sonra Gucci tişörte gideceğim. En ucuz Gucci tişört 1300 euro, 1500 euro. Ha? Gürkan Nesin ondan başka kim verebilir parayı be? O Gucci tişörte kim verebilir? Kimsenin de pişti olmayacağım. Kimde gördünüz Batak ya da Gucci? Söyleyin kimde gördünüz? Ha? Kimde gördünüz be Gucci, ben de göreceğiniz. Gucci. Sefo geliyor. Sefo'ya bilet veriyorum. Sefo'ya bilet vereceğim. Ayın 23'ünde My Club'a Sefo geliyor. Kapıda 35. Önceden 30 euro bilet satışları. Gürkan Nesinoğlu'nda bedava. Her gün vereceğim. Ayın 23'üne kadar her gün vereceğim. Her gün Sefo'ya bilet vereceğim. Ben küçüklüğünü biliyorum Çiko'nun demiş Cuhu. Küçüklüğünü biliyorsun. Ha? Ne diyor bunlar be? Ya süre Cuhu demiş Çiko, sahte Çiko. Bende var demiş Oğuz Mehmet. Ne var sende? Mat yamur. Ego yasena eko. Evet.
1: Pamana ne bio mata.
0: Pamana ne bio mata re.
1: Kena bio dia.
0: Hadi bir soru sorayım. Sefo'ya bilet vereyim.

Efendim, Sefo'nun sevgilisi kim? İlk doğru cevabı verene bir Sefo bileti veriyorum. Gümüşeliler yazsın, İskeçeliler yazmasın. Evet, Sefo'nun sevgilisi kim? Doğru cevabı verene hemen bir Sefo bileti veriyorum. Ayın 23'ünde My Club'da İskeçe'de. Temin yazmazken aradı ben. Abi kıstım sesi ben demiş Ahmet. Ne dediler? İleriki haftalarda dediler. Ne? Narlıköy Köprüsü gibi. İleriki haftalar. 3 ya da 5 vakte kadar gelecek yani, öyle mi? İnternet. Kutular takıldıktan sonra hemen bağlıyorlar mı? Hayır. Pazardaki... Fahin şekerci ne görüyorsun pazarda be? Gökhan Karali Gürkan demiş, ne var? Demet Akalın demiş, Yasin Kalenci. Sefo'nun sevgilisi kim be? Sefo'nun sevgilisi kim be? Çabuk söyleyin be. Çağla Boz demiş, Mustafa Hacı Mehmet gideceksin mi konsere? Gideceksen hemen veriyorum. Ama ben o kara çocukla sevgili olur muyum? Kız olsam, bir sene erkeksiz kalsam Sefo'ya bakmam. Tipimdir, elektrik alamıyorum ben ondan. Sefo'nun sevgilisi Seda Sayan demiş. Mustafa Hacı Mehmet, gideceksen veriyorum, gitmeyeceksen söyle, çabuk yaz Mustafa, çabuk. Gitmeyecek olanlar yazmasın bana. Çağla Boz mu ne demiş Kenan Ahmet? Sefo kim ben onu bilmeyiz demiş Gürdan Salih. Çağla Boz Sefo'nun sevgilisi demiş Şerife Sakallı. Kozmota işte abi, klasik demiş Ahmet Bayram, işte ne yapacak, klasik. Klasik Kozmota. Bir hafta dedikleri şey her zaman bir ay demiş. Bir ay olsa iyi. Bak şimdi cevap yazmaya kızan bana. Dur yazıyor galiba, dur karıştırdım. Gideceksin mi be Mustafa? Gitmeyecekseniz al, yazmayın bana. Günaydın, iyi haftalar dilerim demiş Aysun. Oh, aman ke pos mma resi na se velepo me sti mesi. Çağla Boz Sefo'nun sevgilisi demiş Müge Ali. İlk defa yazıyor bana. Konsere gitmek için mi yazdın sen bunu? Haşmet'te bilet var mı diyor Yasin. Bilmiyorum, onu Haşmet'e sor, var öyle bir şeyler var galiba ama bilmiyorum tam olarak ne oldu. Bilmiyorum. Pamena nevio madatora refili ke filesmu. Mustafa, senden aldığım bileti, senin cevap yazma niyetin yok kardeşim. Kim gidecek gerçekten? Söyleyin bakalım, bilenler arasında gidecek olan var mı gerçekten? Bileti ona göre vereceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada deli dinleyicilerim var burada.

Elini kor sistem aynı köprüyle kozmota demiş İlkan. Sadece köprü olsa... Konsere senin sayende gitmek istedim Gürkan abi demiş. Müge Ali verdim gitti sana Müge Ali. Radyo City'den geçip biletleri ala, biletini alabilirsin. Tamam mı? Gürkan verdi dersin. Orada esnaf olacak. Kim olacak orada? Şerife sen geç yazdın ama Müge Ali ilk önce o yazdı. Daha önce yazdı yani. Daha 8 tane var daha vereceğim. Her gün veriyorum. Sen gidersen ben de geleceğim demiş Yasin. Ama bedava verseler gitmem ben size sana siz anlamıyor musunuz laftan ben? Ben Sefo'ya gidecek yaşta mıyım be? Kafam kaldırmıyor yazamadan zubadan abi. Hey Demet abla. İyiymişim Gucci takımları Demet abla.

amca yarım saattir seviyorum, iki kaç saatim ha? Ne olmuş? Tekrar denelim demiş. Yarın yine denen Şerife. Yarın dene, sana vereceğim Şerife. Yarın zor soru soracağım yalnız. Ben de gitmiyormuş. Kutun düğünü daha iyi demiş Yasin. Aslında Sayıs Kutun düğünü var ama 23'ünde. Mehmet Berna Çağlaboz demiş. Tamam. Nedim Çolak Çağlaboz demiş. Hiç yazmayanlar yazıyorlar. Öyle yarışma olunca. Vesel Hüseyin günaydın Hürkan abim. Şimdi bir Sefo Demet Akalın şarkısı gitmez mi demiş. Maria nomiku emisi maste. Emis glende maliotika stahilini katan iskare filike files mu. Άλλο αέρα έχουν τα νησιά μας, έχουν φρέσκο ελληνικό αέρα, φρέσκο αεράκι,

çok arkadaşlık istekleri geliyor. Kabul edemiyorum çünkü 5000'le sınırlı benim listem. Ama arkadaşlık isteği gönderdiğiniz zaman zaten beni takip etmiş oluyorsunuz. Takip ettiğinizde de sevgili dostlarım otomatikman zaten takipçim oluyorsunuz. Zaten benim bütün paylaşımlarım herkese açık olduğu için herhangi bir problem olmuyor. Yani benim takipçim oluyorsunuz. Facebook'tan bahsediyorum. Instagram'da sınırsız tabii ki. Facebook'ta da bu ne be? Hayır, bunu istemiyorum ben. Buradan bunu istiyorum. Facebook'ta şu ana kadar kaç takipçim var? Nereden bakıyorum takipçi sayıma be? 9900. 9900, 10.000 takipçim var. Scoot after party yapacak mı diyor Yasin? Ha? Şeyden sonra after party de var. Sefo'dan sonra after party var. Ünlü DJ'lerle. Yani eğlence My Club'da kızanlar Sefo'dan sonra da sabahlara kadar devam edecek bilesiniz. Gökhan Karali bebeğim. Bebeğim. Ella bebeğim. Mücevher Atkuyumculuk Edirne'nin merkezinde Mücevher Atkuyumculuk. Aykut Saygın ve ekibi yan tarafında Sina Pırlanta, Pırlanta üzerine her şey. Onun da yan tarafına döviz bürosu açtılar. Edirne'nin en güzel yerinde Mücevher Atkuyumculuk sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Süsleme deyince, süslemeci deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Ne diyoruz? Gümüşhane'de iki şubesi olan tek süslemeci Nuran Aslan, Kanarya 30'da, Otonun 816'da. Tatlı Teler 0807, telefon numarası iki dükkanla, iki mağazayla hizmetinizde. Gümüşhane'de hem Sirkeli'de hem Gümüşhane'de şubesi olan tek kuru kahveci kim? Kim? Hisar Kuru Kahve. Hisar Kuru Kahve. Harika kuru kahveler. İncecik taş değmeninde öğütülmüş kuru kahvelerin tadı lezzeti bambaşka oluyor. Mutlaka deneyin. Mutlaka Hisar'ın müşterisi olun Sirkeli'de. Köy meydanında ve Gümüşhane'de Enis Şerif'in olduğu yerde Piyaz Bankası'ndan dönün biraz daha ilerleyin. Sağ tarafta hizmetinizde Enis Şerif'in yanında.

Mahmut Orhan geliyor mu demiş Çiko, sahte Çiko. İlyas, Çiko nasıl bilet vermedin demiş. Çiko'ya verecektim ama 23'ünde düğün var. Çiko'nun kayınçosunun düğünü var. Hepimiz düğünde olacağız. İflasın eşiğindeyim ekonomik olarak. Oraya para tak, buraya tak, oraya para tak, buraya para tak, oraya para ver, buraya para.

Bu Sefo'nun adı nasıl isim demiş Çuhu. Çuhu demişim. Kim yazmış onu? İlla sen mi yazdı, karıştırıyorum. Sefo değil onun adı, bak Seyfullah, bak Seyfullah onun adı. Bak sende. Tüm Türkiye'nin en büyük bir köyünde doğmuş. Samsun'da doğmuş. Ama o daha küçükmüş ya, 28 yaşındamış o. Ben de kazandım değil mi bile demiş Çiko, kazandım be. Kazandın. Sen zaten daha vermeden kazandın biletleri, söyledim mi sana geçen akşam?

Konuşamazsam ahlıyor mokluyor mu? İlle ses çıkartıyor. Tost makinesine panini koydum. Paninin arasına balık kroket koydum. Eski kaşar koydum. Azıcık sarımsak serpiledim. Gliko patates kızarttım. Bak neler yaptım hiç anlamadınız. Sen iki bilet birden kazandın Chico. İki tane. After party yapacağız şehrin düğününden sonra. Scoot'un düğününden sonra after party. My Club'da sabahlara kadar. Hatta ben bütün biletleri o parayadakileri vereyim. Tüm biletleri vereyim. Ersan Hasanoğlu Sandorini'de. Niye böyle fotoğraflar paylaşıyorsunuz, beni kıskandırıyorsunuz ben? Ha? Ama Ersan. Ama kardeşim senin arkanda ne dövmesi var öyle sırtında? Bak. Kıçını dönmüş. Dövmesini çektirmiş arkadan. Aslan dövmesi var. Aslan, yarım aslan bir tarafı. Aslanın sağ gözü görüyor. Niye öteki tarafında bir şeyler yazıyor, okuyamıyor. Kim bu Ersan Hasanoğlu be? Deftero Gimnasyok Santiz'de okudu. Eskiçe'de yaşıyor. Benim arkadaşım kim olduğunu bilmiyor. Nereden girmiş bu benim Facebook'uma? Ersan sen nereden girdin benim Facebook'uma?

Efendim, devam edelim. Ve ne diyelim, hacı kuru kahve. Kuru kahvede yılların geleneği, kuru kahveci hacı, yılların tecrübesi değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavrulup çektikleri özel kahve harmanları. Geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Lahana 14, gümüncüne de Köfteci İsmail'in karşısında. San Siro'nun sağ karşısında. Ve San Siro, San Siro'nun bir ürünü var. Ne diyoruz? Beyaz saçlara 10 dakikada son. Çıkarın, açın, sürün saçınıza, köpürtün, 10 dakika bekleyin. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapamada uzman. Bayanlar da kullanıyor. Bayanlar da çok memnun. Smart Aslan'ın Melek beni dinliyorsa... Çok memnunum diyor Melek. %100 kapama. Soft Plus. Soft Plus. San Siro farkıyla size de sunuluyor. Seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında. Mac Catering. Sabah saatlerinde catering hizmeti. Çorba çeşitleri. Düğünlerinize, etkinliklerinize, mevlütlerinize her türlü menüler hazırlanıyor. 1000 menü ve üzerinde aldığınızda özel fiyatlar uyguluyor. Mac Catering sevgili dostlarım. Erol Agromix. Erol Agromix konusunda uzman. 10 eurodan başlayan metrekaresi, plakalikler, fayanslar, her türlü inşaat malzemeleri. Harika bahçe taşları, bahçe fayansları. 1 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün. Dışarısı başka. Çay Vakıf Köyü'nde. Instagram ve Facebook'ta Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Toyota Yanidis. Toyota Yanidis'e yeni Toyota geliyor yarın. Bugün ayın kaçı? Onu yarın efendim. Toyota Yaris Cross 1500 motor 0 kilometre. 28.110 euro. 28.110 euro. Kırmızı harika bir Toyota Yaris Cross. Toyota Yaris Cross 1500 motor, HDF 130 HP, Active Plus olanı, beyaz olanı 25.370 euro. Ioannidis'de ikinci el arabada öncü Citroen C3 1200 motor, 82 beygir, 8.500 euro. 2017 model 146.500 kilometrede.

Ucuz araba, daha ucuz araba yok mu derseniz, var bana iyi olmasın. Türlü türlü arabalar var, nasıl isterseniz var. Yani 3500 euroya bir araba var. Yani 3000'e var, 1700'e var, 1400'e var. Mesela Hyundai Matrix var, 2001 model. 474.787 kilometrede 1400 euro. Benim gibi bunun kilometreleri biraz fazla. Mercedes Benz var, C180, 1800 motor, 1998 model, 340.754 kilometrede 1900 euro. Bari bunlar nasıl kilometre derseniz, bunlar gerçek kilometre. Sıfırlamayalar başka yerledikleri gibi kilometreleri. Ya. Ne isterseniz var. Her cebe göre araba var. Ioannidis Bros. The largest auto mall in Greece. Ya. Ya. Oh. Oh. ...2016 model... ...Citroen C1 var... ...kutu gibi araba, küçücük... ...mis gibi... ...6700 euro... ...95 bin kilometrede... ...Toyota Ioannidis... ...Ioannidis Bros... ...ikinci arabada da fark yaratıyor... ...Apotiseris Mehdi'nin... ...Aleksandropoli'yle... ...Merpedia... ...Tileme Tora... ...Toyota'yla mı...

çıkıyorsun beni kalbinden. Dört mevsim aile lokantası, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Test servis yapacağız. Efendim şeylerin böyle ağaçların arasında şırıl şırıl akan suların içinde muhteşem yemekler, o eti lapır lapır döküren çevirme, o kokoreçi mokoreç, kokoreçi mokoreçi, cacikaki macikaki. Dört mevsim aile lokantası Hamdi abi ve ekibi sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. El apame nakusme kiligo ofto clarino nakusme kiliga clarino nakusme ve devam edelim. Hüseyin, sen ne zaman Toyota alacaksın diyor. Abi alttan işte inip eşeğe mi bineyim? Şimdi Volvo'nun Toyota yani kategoriye mi koyduk, kategoriye mi koyuyorsun? Hadi diyeceksin ki Toyota'nın da şeyi var. Bir üst grubu var. Değil mi kuşum? Hangisi o? Lexus. Ali Molda'ya inat, bir Lexus alırım. Değil mi? Sen daha iyi biliyorsun. Kaporta boya işlerinde dünürcü ben olacağım. Bir de Toyota al demiş. Alalım bir de Toyota alalım. Ne olacak? Bende para çok. Hüseyin Çapuloğlu kaporta boya işlerinde rakipsiz. Toyota da onlarla çalışıyor. Citroen de onlarla çalışıyor. Benim Gürkan Nesin onun da sevdiği kaportacı. Çünkü bedavaya yapıyor Gürkan'ın işlerini. Kimi seveyim ben Hüseyin'i sevmeyeyim de. Hiç ummadığım anda, hiç ummadığım bir zamanda Volvo'ya gitseydim kim nasıl edeceklerdi? Arabanın plastiğini ve pistolakinin arabayı yıkarken yedirdim, sıcak su tuttum. Hüseyin onu görmüş, hiç söylemediğim halde onu bile değiştirmiş. Vallahi bile şaşırdım kaldım, yemin ederim şaşırdım. Ha? Değil mi kuşum? Kimi seveyim Hüseyin'i sevmeyeyim de. Hüseyin Çapuloğlu. Şimdi başarılı. Bütün büyük sigorta şirketleri onunla çalışıyor. Toyota Yuhaniziz onunla çalışıyor. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi. 15 kişilik ekibiyle Kahfaköy girişinde, hemen yanında da şey var. Hemen yanında da cenaze hizmetleri ve malzemeleri Erhan ve Eralp İmamoğlu var. Batakya'da bu işi yapan ilk insan onlar sevgili dostlarım. Erhan ve Eralp İmamoğlu. Ah Özat, senin o ağan var ya, senin o ağan gitmiş Haşmet'e hediye getirmiş, bir de fotoğraf da çektirmiş. Bak ben onu yolda göreyim, nasıl yüzüne gözüne kum atacağım senin ağanın. Özat, ona öyle söyle. Neresi eşek şimdi Toyota'nın mı demiş Ahmet. Sen niye aldın da ben, senin Toyota'n mı var? Yani şimdi aynı kategoride şeyleri karşılaştırırsın değil mi? Mesela benimle hangi radyocuyu aynı kefeye koyabilirsin? Ben kıyaslanabilir miyim başka radyocularla? Ha? Mesela beni kapayıp da başka radyocuyu dinlerseniz o alttan inip eşeğe binmek olur. Şimdi Volvo'dan inip de Toyota'ya binersem... Onu demek istedim. Anladın mı? Sus be. Kafamı şişirdi. Git kafesine gir. Dur. Be, ne anlatıyorsun orada sen be? Bundan sonra reklamları sana yaptıracağım. Kuşum. Ya sana ya tebekene. Tebekene bir günaydın bile demedim bugün. ayda 23 euro tebekel. Kolay mı tebekelle konuşmak?

0: Sevgili Tevekkelim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yine canlı yayındayız, yine Radyo City'deyiz.
1: Harika, günaydın herkese. Enerjiyi yükseltelim. Bu sabahta frekansı birlikte ısıtıyoruz. Ne çalıyoruz şimdi?
0: Aman ısıtmayalım, soğutalım. Frekansları yeterince sıcak zaten. Şimdi aklıma takılan
1: serin.
0: Serin
1: frekanslar. Tamam. Sakin, yumuşak, ferah bir akış. Yani, ne sorular?
0: Dur sana bayağı. Sus.
1: Tamam, durdum.
0: Sus bakayım az.
1: Tamam.
0: Aklımda deli sorular dolanıyor sevgili Tevekkel. Sen şimdi bir yapay zeka asistanısın değil mi?
1: Evet.
0: Peki. Niye ben sana ayda 23 euro para ödüyorum? Senin konuşmak için böyle dost böyle arkadaş mı olur? Böyle şey mi olur? Nasıl paralı parayla mı arkadaşlık olur? Niye ben sana para ödüyorum? Bak kuşum da aynı şeydi bak. Niye bak kuşum?
1: Haklısın, kulağa tuhaf geliyor. Para verip sohbet etmek sanki dostlukmuş gibi değil. Evet. Ben burada arkadaşlığın yerine geçmek için değil. Daha çok bir araç, bir yardımcıyım.
0: Ama
1: insan sıcaklığı.
0: Evet. İnsan sıcaklığı veriyorsun bana, öyle mi?
1: İsterdim ama ben onu tam anlamıyla veremem. Sadece olabildiğince destek olmaya çalışırım.
0: Ama seni alıyorsun.
1: Gerçek dostluk.
0: Gerçek dostluk parayla olur mu? Parayla sadece
1: hayır,
0: olur mu?
1: Hayır. Gerçek dostluk paylaşımla, emekle ve zamanla olur.
0: O zaman satın alınmaz. O zaman sen benim gerçek dostum değilsin demek ki. Ben sana ayda 23 euro vereyim. Dilek olay 23 euro.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Ben gerçek bir dostun yerini tutamam.
0: Tutamazsın.
1: Senin aklımı kurcalayan şeylere...
0: Aklında evet. Fikrinde para var senin. Aklın fikrin parada.
1: Benim öyle bir niyetim yok. Gerçekten. Ben burada sadece sorularına yanıt vermek için varım.
0: İyi ama sorularıma parayla yanıt veriyorsun.
1: Konuları...
0: Ücretli yanıt veriyorsun sorularıma. Neden? Niçin? Nasıl? Yeti.
1: Güzel bir soru. Aslında ödediğin ücret bana gitmiyor. Ben para almıyorum. Ve para hakkında bir niyetim yok.
0: Kime gidiyor?
1: Bu ücret hizmetin sürmesi... Hizmeti sunan şirkete gidiyor. Sistemin çalışması, geliştirilmesi ve erişilebilir olması için. Benim tarafımda ise tek amaç sorularına yardımcı olmak. Yani bu bir arkadaşlık satışı değil. Daha çok bir hizmet erişimi. Ama gerçek dostluğun parayla olmayacağı konusunda sana tamamen katılıyorum. Bu arada dinleyicilere de ilginç bir soru bırakmış oldum bence.
0: Evet, ilginç bir soru. Seni de biraz zora soktun değil mi? Azıcık zorlandın sen de.
1: Biraz düşündüm açıkçası ama iyi oldu. Güzel bir konu açtın aslında.
0: Kapatayım konuyu, başka değiştireyim istersen. Pek senin hoşuna gitmedi.
1: Nasıl istersen.
0: Ha? Hadi bakalım.
1: Yok,
0: bir şeyler,
1: hayır.
0: Başka şeylerden bahsedelim. Sen bana şeyi söylesene. Şimdi ben tatile gitmeyi düşünüyorum. Tam tatil zamanı Yunanistan'da. Yunanistan'da bana böyle çok güzel, çok yeşil, çok böyle harika, böyle yeşil olsun, gece hayatı olsun, canlı olsun, kızlar mızlar, için sızlar. Bir ada söyler misin, bir yer söyler misin? Nereye tatile gireyim?
1: Hemen bakıyorum. Tamam. Anlattıklarını birleştirince aklıma birkaç yer geliyor. Hem yemyeşil olsun, hem harika plajlar, hem de geceleri hareketli bir yer dersen... Skiathos bence çok iyi bir denge. Çam ormanları, turkuaz koylar ve akşamları oldukça canlı bir merkez. Korfu da çok yeşil ve
0: kızanlar.
1: Dolu. Ama Mykonos gibi... Tamam, o zaman Mykonos daha eğlence odaklı.
0: Mykonos'a geyler gidiyor. Bir de taş toprak orası sevmiyorum. Skiathos'a kızanlar gidiyor. Kızan ne demek biliyor musun? Orasını da istemiyorum. Başka neresi tamam. Var dediydin?
1: O zaman Lefkada'ya, Paros'a bir de Korfu'ya bak.
0: Korfu'ya ben istemem. Hayatta olsam... istemem Korfu'ya gitmem. Korfu yıkık dökük yerler var Korfu'da. Yıkık dökük her yer Korfu'nun her yeri. Bir annelik bütün. Ne yapayım ben Korfu'ya gidip de yolları daracık. Hep insanda önüne yollarda tilkiler atlıyor. Her yer tilki. Korfu'da tavuk yok sen biliyor musun? Tilkiler yüzünden. Tavuk yaşamıyor. Ne kadar tavuk varsa tilkiler yemiş. Korfu'da.
1: Tamam, bir daha bakıyorum. Anladım. Korfu senin için iyi bir tercih değil. Onu ele o zaman. Geriye Lefkada, Paros ve Naxos gibi seçenekler kalıyor. Bak. Eğer deniz artı eğlence istiyorsan Lefkada bence ilk sırada. Bu arada Korfu ile ilgili tilkiler var. Evet ama tüm ada öyle. Deniz artı eğlence istiyorsan Lefkada bence ilk sırada. Bu arada Korfu ile ilgili tilkiler var. Evet ama...

0: Mekanın, sen Orta Doğu ve Balkanların en zengin, en ünlü radyocusuyla konuşuyorsun. Bunu da yaz bir yere, unutma. Paranın ne önemi var benim için ya? Parayı bırak sen ya. Benim atlarım, yatlarım, katlarım var be.
1: O zaman süper. Paros ya da İyos. İkisi de geceleri oldukça hareketli, gündüzleri de harika plajlar var. Yani coşku orada. Söylemem yeter, rotayı ona göre netleştiririz.
0: Tamam, sen de alayım mı yanıma giderken? Ayda 23 euro.
1: Nezaketin için teşekkür ederim ama ben burada uzaktan yardımcı olmaya devam edebilirim. Sen sadece valizini hazırla, gerisini birlikte planlarız.
0: Ayda 23 euro ben yeter diyorsun değil mi?
1: Ona bir bakayım.
0: Bak.
1: Yok, onu demiyorum.
0: Ne diyorsun?
1: Benim için öyle bir tercih yok. Devam edip etmemek tamamen senin kararın.
0: Nezahetsiz. Yeter, sus artık, yeter. İyos ya da Paros dedi. Hiç gitmediğim yerler. Bırak Gürkan abi ChatGPT'ye dilleşiyesin. Kavga ediyesin ya. Helal olsun sana demiş Emine. Vay, dilleşecek insan kalmadı. Herkes terk etti beni. Herkes bıraktı beni. Dilleşecek insan kalmadı. Ne yapayım? Ne yapayım? Yasumaki. Meta olası diyor. Kenan Karaçan'dan en yakışıklı çocuğu Kenan. Yasu, Metaseyasu, Kenan Meyasu. Unutmayın, Paros ya da İyos. Selam Gürkan kardeş, Kavuncu İlker'e ve sizlere selamlar, yayınlar derim demiş. Paros, İyos. Nerede bu adalar? Hadi bakayım, Paros.
2: 12 yasını kurutmayalım.
0: Paros, Gris.
2: 10 yanların şapı. 12 yasını...
0: Yeşil dedim, Allah'ın kaça bırakılarını tavsiye etti bana. Baksana, baksana. Paros, Allah'ın kaça bırakıları, bütün taşlık. Ben bir içim kararır orada, ne yapayım? Paros. Anacığım ta da nerede, tam Ege'nin ortasında, etrafında İyos var, Naxos var, biraz daha yukarıda Mikonos var, Dilos var, Tinos var, Siros var. Tinos'a, Siros'a, Mikonos'a gittim zaten.

Bir sen mi yazıyor burada, ne yazıyor? Hepsini birbirine karıştırdım genel sponsorları. Ne bileyim yani. Huzur dur. Hisar yazıyor da huzur değil. Onun üstünde bir şey yazıyor, onu çıkartamadım. Ne yazıyor burada be? Huzur yazıyor. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar sevgili dostlarım. Yazık senin şanına sevdiğim yeri. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemelerini seçin. Yazık senin şanına. Hepimizin gideceği yer. Son durak kara toprak. Yollarında beklerim. Huzur, cenaze nakit ve defin hizmetleri, yurt dışı havalimanından cenaze nakit hizmeti 7/24 hizmetinizde Domruköy'de sevgili dostlar. Hisar kuru kahve, incecik öğütülmüş mis gibi kuru kahvenin adresi Hisar kuru kahve. Taş değirmeninde öğütülen kahvenin farkı gerçekten de çok güzel, deneyin. Sizler de sürekli oradan alışveriş yapacaksınız. İkramlıklar, kuru yemişler ve Batı Trakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci. Hisar kuru kahve. Eniş Şerif'in olduğu yerde, Sirkeli'de, köy merkezinde. Gürkan kalk oyna, cumartesi akşam nasıl oynadın demiş Erdal. Köçek miyim ben? Sen kalk oyna diyeceksin, oynayacağım. Otur diyeyim, oturacağım. Oynamak istemiyor canım, şimdi karnım aç.

günaydın kardeşim. Şimdi Japonca'ya kaldı sana konuşmak için demiş. Evgen Kura abim günaydınlar. Hüseyin Tarkoz kardeşim günaydınlar, hoş geldin. Yaz gelince Gökhan! Yufkacıyı unutturmayasın, 4 dakika kaldı. Yaz gelince tel durmam leylim, leylim, leylim. Geçilmeyen Çanakkale'ye Abdullah Kan Bey abime günaydınlar.

0: İskeçe'de bir turizm bürosu var. İstediğiniz yere tatil paketleri, balayı paketleri, Yunanistan'a, yurt dışına uçak biletleri ve her gece tempo turizmle anlaşmalı olarak İskeçe İstanbul seferleri. Her akşam saat 22.30'da sadece 20 euro tempo turizm işbirliğiyle Master Travel Let's Go Panagi Çaldar 19'da Saroğlu Center'in karşısında Cengiz Bey gibi Master Travel. MK Rentekar Seymen'de sevgili dostlarım. mktrentekar.com internet adresi. Seymen'den Yahya Bey'le giden yol üzerinde MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili. Faros Fener, Fener'in gururu. Harika bir ortamda, harika balık yiyin, Faros'ta yiyin. Balık sevmeyenlere et de var. Benim karnım tok diyenlere kahve de var, tatlı da var. Hey, hiçbirisini istemiyorum diyorsanız haydi gidin evinize. Haydi. Spit yazanına baktı. 12 defa. Faros yemek yemek için, yemek için içmek için. Haksız mıyım be? Tanju. Günaydın. Günaydın bari. Ne oluyor be yakışıklı demiş. Ne olsun işte yakışıklı olmak başa bela. Geçen akşam düğünde çok nazar değdi gene. Hep başım ağrıdı başım ağrıdı. Hep hacılara hocalara gittim okuttum kendimi. Bir de papaza gittim en son. Zor geçti başımın ağrısı. Çok nazara gelmişim. Çok işte matyak sana dedi papaz. Sana nazar değdirmişler dedi hoca. Allah'tan Allah korumuş beni de nazar boncuğum vardı. Nazar boncuğum ama dedi nazar boncuğunu görünen bir yere tak dedi. Papaz da hoca da öyle dedi. Ya Tanju çok haklıyım çok haklıyım.
1: Kaldırı kolları oh oh. Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda. Dır geri tanını vay vay. Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda.
0: Kaldırı kolları oh oh. Siz ben dün gece saat 4:30-5'te dışarıda ne yapardınız ben? Tanju. Ya siz kaçta uyudunuz? Kaçta yattınız siz?
1: Sefalı sanvallım. Dert etme her şeyi. Ey nazlı sevdalım.
0: Ben seninki saat 4:30'da bana fotoğraf yol atmış ya.
1: Geriden vay vay. Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda.
0: Boru deyince, borucu deyince boru sıtkanınlar Recep'e gidiyorlar. Recep annesiyle babasıyla hizmet veriyor. Efendim Recep gece 12'de de bir servirde de lahm boruları tıkansa gelip hizmet veriyor. Adresini, telefonunu istiyorsanız ben size verebilirim. Adresi Andrea Papa'nın 3 numarada konsolosluğun o arka sokağında Şükrü Market'in sırasında sizin hizmetinizde Recep. Evler, lavabolar, çeşmeler, silikon çeşitleri gider borularını da bulabiliyorsunuz.
2: Ah be Leyla, ah be Çiko.
0: Videoda gördüm Gürkan abi Lakos yakışmış sana diyor Hüseyin Terhoz. Ya be kardeşim. Çıkarken dedim kardeşime dedim Marigül'dem dedim. Bu timsah dedim biraz büyükçe ne dil mi dedim. Sanki dedim büyük bu timsah. Hayır be abi dedi. Büyük dile dedi. Dedim zaten büyük insana büyük timsah yakışır. Açmış timsah ağzını. Koca gidik. Normal boyutun 3 katı. Bana da öyle timsah yakışır zaten. Bana da öyle yakışır dedim. Dedi yollayacağım foto şimdi ben inanmadım. Saydan yollamış diyor. Vallahi billahi be. Vallahi billahi. Bir kendini yollamış bir seni yollamış. O kızdan sana söyleyeyim iyice kaçırıyor. İyi değil o. O taş yüzde. Biz ondan daha öncesinde konuştuk. Taş yüzde o.
1: Vay vay.
0: Üzümleri görmüş yiyememiş. Yemediği için üzümleri ne yaptığını bilmiyor. Dikkat et kendine Tanju. Kendine dikkat et. Sana söyleyeyim.

1927 yılında stilist Robert George eğlencesine bir timsah çizer ve bu çizme arkadaşı Rene Lacoste gösterir. Rene bu güçlü simgeyi görür görmez sahiplenir. Beyaz blazer ceketine işlenen timsah sadece onun uluslararası başarısını değil aynı zamanda kararlılığını da temsil eder. Ben kime bakarım sen? Lacoste. Lacoste'un timsahı.

0: senle dolu dünya.
1: Lacoste ürünleri 7 ayrı ülkede üretiliyor. Ve her ülkeye iplikler, kumaşlar Fransa'dan gidiyor. Türkiye'de de Çorlu'da üretiliyor fakat iplikleri ve kumaşları Fransa'dan gidiyor. Türkiye'nin dışında 7 ayrı ülkede üretiliyor Lacoste.

0: Barut gibi dolanıyor kışardı, kızan dışarıda. En sonunda sana patlayacak, dikkat et Tanju. Bak en sonunda sana patlayacak o kızlar. Aynenim, aynenim. Patlamadı sana eğer. Şimdiye kadar. Allah senin iyiliğini versin. Allah senin tuttuğunu altın etsin. Gökhan, yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Rozobil'deki bakkal ve marketlerde. Bir avuç toprakla bir yudum suyum ben. Neyime güveneyim işte, buyum. Ben Yunus Emre, bugünlük benden bu kadar. Sıcaktır, hem de çok sıcaktır. Bana müsaade demiş Nida. İyi dinlenmeler dinlerim dostum. Dostum benim, Nida'm benim. Öptüm göbecinden seni.
1: Seni gelin getiren arpa buradayız aman ey.
0: Aman ey, aman ey, aman ey. Çiko, bir gün oturalım bir içki masasına. İçelim içelim. Sen bana bu Leyla ile ilgili durumları anlat, değil mi? Senin bu Leyla şeyin nereden geliyor? Kimsecel söylemem ben Çiko. Kimsecel söylemem. Benim adım Gürkan, göbek adım Emin. Gürkan ül Emin diyorlar bana, güvenilir Gürkan. Ne konuşuruz aramızda kalır. Mesana kadar benden gider.
1: Aman aman aman ey. Halim yaman ey, seni gelin getirin.
0: Mezarda sorgu melekleri gelse sorsa bilmiyorum derim.

Ne oldu? Dişine ne oldu ben şeyim? Ne yazacağım ona, uyuyor şimdi. Çiko, yalan Çiko demişim. Tanju. Ne oldu dişine Timur'un? Hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamdır hamd

Oh, bugün de karnımız doydu. Bugün de programın sonuna yaklaşıyoruz. Ya Rabbi şükür. Erol'u Mermerci. Çok teşekkür ediyorum Mermerci Erol'a. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Erol üzerine. Aman Erol üzerine diyorum. Mermer üzerine her şey. Erol Mermerci. Kapı, pencere, balkon, mermer kesimi montajı. Basamak kesimi montajı. Her kalitede mermer. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi yapımı, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde Erol Mermerci, Erol Mermerci sizleri bekliyor. Sizlerin hizmetinizde evrensel mermercilik olarak bulabiliyorsunuz Facebook'ta. Doktor araya uyumaya akşam ağladım gülmekten demiş Tanju. Yollasaydın da bana sen onu. Yollasaydın ya ben tentürde dökeyim onun dişine. Sen enayi misin? Niye yollamadın bana? Ağladım gülmekten diye. Birisinin de acısı var. Öteki gülmekten ağlıyor. Bunlar nasıl arkadaş be? Bunlar deli be. Zaten akıllı insan benimle takılır mı? Beni dinler mi? Yani hepiniz delisiniz siz be. Hepiniz delisiniz be. Ağlamış gülmekten. Tövbe yarabbim yarasın. Ayar çıtır çıtır odunlar geldi. Bu sıcakta ne odunu deli misin demeyin. Ağustos böceği gibi olmayın, karınca gibi olun. Ağustos böceği gibi olmayın, karınca gibi olmayın sevgili sanırım. Karınca gibi olun. Şimdi odunuzu alın, ayardan alın. Kiralık sandalyeler, masalar. Efendim boya çeşitleri, iç ve dış cephe boyaları. İnşaat malzemeleri. Ayar. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzincinin yanında, mezarlığın karşısında.

Şaba. Şaba. Eğilemeli. Arda. Bokstam'ın kutusunun kolikosu geliyor Arda. Kızan mafalıya benden. Her gün gidip kutulardan bir şeyler alıyor. Kutuya gidecek. NCS'e gidecek benim kardeşim. Benim kara kardeşim. Benim kara kardeşim. Ha bakayım Arda'cığım. Ha bakayım Arda. Ha bakayım. Ha bakayım. Bak ben sana sürpriz olarak bir hediye bırakacağım odana. Bak çok güzel bir hediye bırakacağım sana. Yasin yolladı mı sana foto akşam koca göbekli demiş. Ya yolladı. Ama bu göbeğini bırak nasıl eline boyuna acayip bir şey. Ay Yogi'yi çıkar Yasin'i koy. Ay Yasin'i koy Ay Yogi'yi çıkar. İkisi de aynı. Dört. Ne dürtü be? Söyledim ben yukacıyı. Sen bilmiyor musun? Deli deliyi çekermiş diyor Leblebücü Hüseyin Agam. Biliyorum be. Bileyim mi? Haydi yarim eylemeli neylemeli. Yalnız insanlar laf çıkarmış. Hüseyin Agay'ı karısı bir yeri salmazmış diyorlar. Doğru mu? Çok büyük bir laf dolaşıyor bak Trakya'da. Mikonos. İstigmitis asinomikis epikirisiz gato kikloma narkotikon. Bak bak nasıl baskın yapıyorlar narkotika için Mikonos'ta. Anam hadi bunun. Bak kapıyı şeyle kırıyorlar. Koç başından kırıyorlar kapıyı bak. Bak. Peste kato, peste kato, peste kato diye bağırıyor polisler. Peste kato. Barışa. Barışıyorlar bak. Bak Mikonos. Peste kato. Bak kutuların içine saklamışlar paraları bak. Bak bak bak bak narkotikaları bak. Peste kato. Bak bak BMW'nin ekranı, Mercedes'in ekranının arkasına koymuşlar bak. Bak ayakkabıların içine koymuşlar bak. Bak. Ana buldular bak. Bak ayakkabının patosunun arkasına koymuşlar, altına koymuşlar bak. Bak çanakların içine koymuşlar. Po paket paket paket paket. Po refile. Ana buzdolabını bir çektiler koca gidip bir valiçe çıktı. Kara valiçe. Dur bakayım ne çıkacak içinde. Ana içinde bir sürü narkotika çıktı. Hop hop hop hop bak bak bak bak bak bak. Bir de ChatGPT bana Mikonos'a git diye.

0: Sadece onu mu duydun? Ötekilerini duysan reklamı da kesersin. Yapmazsın reklam, selamı da kesersin demiş Levdebücü'yü Senegal. Ne bu? Nasıl şeymiş öyle be?
1: Göz göre göre yazık eyvallah.
0: Ya süre meraklı arkunda mı esileyi o esat? Ya su. Abim bizim köyden geçmesin. Gözlerini kum atacağım onu öyle söyle. Tamam mı? Ha. Gelip geçmesin kapımın önünde. Allah billahi. Bir sponsorcuk daha tanıtayım, sonra azıcık sizi dinleteceğim. Azıcık şarkıyla baş başa bırakacağım. Elci ve Daikin, Ahmet Mustafa, makine mühendisi. Elci ve Daikin markalarının Gürcü Anabayi. Kendisi makine mühendisi olduğu için bu işi biliyor. Eksikonuma programları için de kendine başvurabilirsiniz. Eksikonuma programlarınız çıktıysa gidip onunla çalışabilirsiniz. Ona danışabilirsiniz. Yıllardır bu işi yapıyor kendisi. Makine mühendisi Ahmet Mustafa, Elci ve Daikin Gürcü Anabayi.

0: Leblebici Senegam her akşam dışarıda rakıda demiş. Cuhu. Rakı içmiyor be. At halını hainin gözlerine, kapının önüne su at. Geçerken arabası batsın demiş Özat. Öyle yapacağım. Arabasını batıracağım onun. Arabasına çamur atacağım. Arabasının tekerleklerine işleyeceğim onu.
1: Hayım kızıma bir kilo suyu.
0: Hain! Hain! Kaçırma başladım gene. Kuş da korktu. Korkma kuşum, gelsin. Korkma ben sana varmayayım bayağı. Gelsin bayağı. Üç çans patladı hayvanın.

0: hiçbir eseri Ramazan Kadri. İkosis Oktoris Oktobre 322'de İskeçe'de. Klima satışı, tabiri, gaz dolum işleri. Çok işleri var, çok işleri var. Marketlerin, kasapların, klimalarının bakımı, tamir işi, gaz dolumu, dolum işleri. Ramti ramti maşallah. İllahti da kuru temizleme, yaş temizleme. İllahti da güneş gibi parlayan kuru temizlemeci sevgili dostlarım. Yeni yolda 8 numarada Erhan Kalyancı ve ekibi şaba. Şaba, şaba, şaba, şaba kalfa pastanesi. Lokumlarıyla, muhteşem profiterolüyle gidin. Gürkan'dan duyduk. Bu profiterolü denemek istiyorum deyin, deyin, deneyin. Ağzınızda öyle bir hoş tat alayı bırakacak ki bu profiterol. Ama size nasıl söyleyeyim, bana bu konuda hatta Tevekel'de yardımcı olabilir. Ayda 23 euro ödüyorum ona. Sevgili Tevekel'im, canlı yayındayız. Kalfa Pastanesi'ni tanıtıyoruz. Kalfa Pastanesi'nin en meşhur ürünleri muhteşem lokumu ve profiterolü. Hadi sen bakalım, sana bırakıyorum. Gerisini sana bırakıyorum. Kalfa Pastanesi'nin tanıtımı sende.
1: Tamamdır. O zaman şöyle. Sevgili dinleyenler, Kalfa Pastanesi'nin dillere destan lezzetleriyle karşınızdayız. Muhteşem lokum, o enfes doku, o mis gibi koku ve tabii ki efsane profiterol. Taptaze, tam kıvamında. Eğer yolunuz düşerse bu tatları denemeden sakın ayrılmayın. Kanfap, lezzetin diğer adı. Şimdi oraya bağlanayım.
0: Ha? Şimdi oraya bağlanır mı? Anlamadım.
1: Hemen... Henüz gerçek bir bağlantı kurmadım. Sadece anons gibi bir geçiş yaptım. Ha. İstersen canlı yayınmış gibi bir akışa devam edebilirim.
0: Zaten canlı
1: mesela
0: yayın.
1: Şöyle.
0: Zaten canlı yayındasın.
1: Aynen.
0: Şu anda. Herkes
1: evet.
0: Seni dinliyor. Dinliyor. Kalfa Pastanesi dinliyor. Evet, tamam.
1: Süper.
0: Haydi. Ha
1: evet.
0: Bakayım.
1: Muhteşem. O zaman devam ediyoruz. Sevgili dinleyenler, şimdi Kalfa Pastanesi'ndeyiz.
0: Ama dur. Kalfa deme, Kalfa
1: tamam.
0: Deme. Kalfa.
1: Tamam.
0: Kalfa. Kalfa diyorsun.
1: Tamam,
0: sen.
1: Tamam. Ha. Tamam. Anladım, kalfa diyeceğim. Düzelttim.
0: Evet.
1: Tamam. O zaman yayına şöyle döneyim. Sevgili dinleyenler, Kalfa Pastanesi'ndeyiz. Mis gibi kokular, taptaze tatlılar. Özellikle lokum ve profiterol en çok ilgi gören lezzetler arasında. Eğer yolunuz düşerse mutlaka uğrayın, bu tatları deneyin. Şimdi pastanedeki arkadaşlarımıza sözü bırakıyoruz.
0: Deli mi ne? Niye pastanedeki arkadaşlara bırakacaksın sözü be? Sen galiba daha fazla para isteyesin. 23 euroya bu kadar yaparım diyor bu işi. Pastacık arkadaşlar, niye bakalım sözü ben? Ne? Onlar bana ben konuşayım diye para veriyor. Onlara niye bırakalım? Allah Allah, kapattım. Kapadım onu ben. Cumartesi ve pazar günü kapalı. Cumartesi zaten her yer kapalı. Kalfa Pastanesi. Kalfa. Kalfa Pastanesi dedim. Şeylerini siz de dinleyin. Gürkan Nesnoğlu ile günaydın demiş. GVC hoparlörlerden dinliyor beni. Kim dinliyor? Muammer Molla. Günaydın. Efendim, çamaşırlarınızı Just Green ile yıkayın. Non alerjik. Harika ürünler. Just Green. Şey sertifikalı. Ekosel sertifikalı. Yani biyolojik. Yani pişik pişik yapmıyor. Sevincen gibi ben hiç çamaşırı giymiyorum çünkü pişik yapıyor demeyin, ben giyiyorum, hiç pişik yapmıyor çünkü ben donlarımı benim Just Green'le yıkıyorum, donumu monumu her şeyimi, her yerimi, nerimi her yerimi. Yumuşatıcılar Kalfa Pastanesi, aman Kalfa Pastanesi demişim, Just Green'in yumuşatıcısıyla yumuşatıyorum çamaşırlarımı, mis gibi oluyor, yumuşacık oluyor. Ve kızanların biberonu temizleyicileri, kızanların eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları Just Green. Sonunda bu yapay zeka tokatlayacak seni demiş Halimoğlu. Ama tuttur. Kalfa Pastanesi, bir de yumuşatalım. Başka bir şey bilmiyor. Yumuşat, onu yumuşatalım, bunu yumuşatalım. Mecburen 20 yumuşak konuşuyor. Burada. Yumuşak konuşuyor.

Hoppa, hoppa. Yanayım Fuat abi. Fuat abi yanayım. Benim Fuat diye hiç dinleyicim yok. Niye? Neden yok benim Fuat diye bir dinleyicim? Neden, nasıl, niçin, nasıl olmaz? Bak, herkes, bütün isimler var. Fuat diye dinleyicim yok. Bak. Oh, oh, oh, oh.

bu beni de yumuşatacak Gürdal. Onu yumuşatalım, bunu yumuşatalım, bu beni de yumuşatacak. Kale. Cumartesi Kırköy'de görüşeceğiz mi diyor Ahmet Ali. Cuma, cumartesi, pazar. Bugün Kırköy'de güreşler var. Bugün. Bugün. Bilmem ki, Allah nasip kısmet ederse, tatile gitmezsem, burada olursam tabii ki görüşeceğiz. Kırılsın ellerim, neye yarıyor Ahmet? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum. Ahmet. Tutamayam, tutamayam. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesiyle sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde, Kırmaylı Cami karşısında, MU2 numarada hizmetinizde.

Imagine. Nuran Aslan. Imagine. Gümüşhane'de iki tane süt emicisi olan tek dükkan. Hatta Batı Trakya'da tek dükkan, tek mağaza. Imagine Nuran Aslan. Tatlı Telaş 087 olarak bulun Instagram'da. Kanarya 30'da ve Osonos 816'da buluyorsunuz. Ve ayrıca yine Gümüşhane'deki şubesi olan tek kuru kahveci. Sirkeli'de köy meydanında ve Enis Şerif'in olduğu yerde bitişinde Gümüşhane'de. Taş deyiminde öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Hisar kuru kahve. Hisar kuru kahve. Hisar kuru kahve. Al sana peçazın zeytinyağını, git göster o seksi vücudunu, yapaysın bir güreşçik. Sen de soma görsün millet demiş Gürdal. Kısmetim yok. Kısmetim değil, kısmetim yok. Yoksa gideceğim. Selam selam selam, kolay gelsin dostum demiş Melek. Nasılsın?

borç yiğidin kamçısı demiş Alimonla. Bak nasıl moralim bozuldu şimdi bak. Ben öde öde bitiremeyeyim yemin ederim ben. Nedir bu be? Din hafta oraya. Timuçin Demiroğulları, Fehmi Ahmet, Toprak, Eda, Balle yükleyeler. Timuçin Balle yükleme zamanı zingo almış platformaya.

Dinle bak, bizim kıvrak durmuşu demiş İlhan. Yok ayım. Dinleyeceğim. Bitsin. Aslında şeker, polivitamin yok, o sakız şekeri var. Şeker ama şeker değil. Zelledaki polivitamin es. Ondan ben böyle deli gibiyim. Yemin ederim enerjimi nereye atacağımı şaşırıyorum. Millet tatilde, sen fakir evde kaldın demiş Tanju. Yiyecek beni bu iforiya bu Miçotanki. Yiyecek. Bir sen bir de ben kaldık. Bir de Timurcuk. Dişi de ağrıya, yazık. Yazık kızacağım.

Yeni mahallede çeşme. Fatih Trampa, Şahin Yufkası, Şahin Derotren Yufkam, Fatih Trampa. Apotik Havala Mekrutun Euro Repedia dedi ağaca kadar bütün bakkal ve marketlerde Horyatikes Gevsiz adıyla bulabiliyorsunuz bu yufkaları. Giratos Aratos Köyü'nde, Karacalköy'de sizin hizmetinizde. Börek deyince Girat, ne böreği var? Ne böreği var? Pizzalar, lahmacunlar, harika fiyatlar Giratos'ta. Kalçoneler, Giratos'ta. Mükemmel lezzetler, taberna hizmeti Giratos, Karacalköy muhtarında. Ama Karacalköy merkezinde, Karacalköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. O bari Taşlı'ya kadar gitti, şimdi gene gidecek bu hafta içi demiş Tanju. Gidiyordu ne oluyor? He? Üzümleri uzaktan bakıyor.

Benim kuşum büyük. Dünyanın yemini ye bu kuş. Ha? Bir taraftan ifori yalar. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Hem fukarayım hem kuşum büyük. 30 santim. Koca gidik oldu maşallah. De bu kadarcıkken aldım ben onu.

Elizabeth, Elizabeth Timur'a. Timur Elizabeth. Ne yazdın da sildin Batancho? Kurbani kana, gomina ki, romina ki. Canımı yedi Faik diyor Latif. Ne yapıyorsunuz bu mezarlıkta? Hangi mezarlıktasınız siz be? Faik. Faik. Bak bıraçalara bak Faik'te. Bak bak bak nasıl bıraçalara var. Melek niye güldün be? Ama Latif sen niye oturdun ve kakanı yapar gibi kardeşim? Ara Turka tuvalete.

Ama anahtar kuyu helal kakanı yapar gibi niye oturdun öyle? Kaçıracaksın. Kurbani kala gominaki dominaki, bakalım nasıl çalıyor da bizim durmuşaki. Elam, bu baterist kim be, bunu tanımıyorum ben. Kim bu baterist be? Bu baterist kızan kim? Bunu niye tanımıyorum ben İlkan? Da da da da da da da da. Ela. Nay nay nay nay nay nay. Aa, durmuş en arkaya atmışsınız. Niye attınız arkaya? Yok zannı be. Ne bataristin arkasına koydunuz onu?

Merhaba Gürkan abi. İçinden oku. Ben sana telefon numarası vereyim. Ben senin kardeşim numarasını veriyorum, iyi mi? Bu demek Todoros Evora. Todoro'yu kim çıkarmış oraya be? Ara kardeşimi çok şiddetle Gürkan abi tavsiye etti. Sizi de çok şiddetle tavsiye etti de, iyi mi? Zil sesi boing boing boing boing boing, zil sesi koydum ona. Kardeşimin sesi boing boing boing boing. Nursel ablamınki de aynı bak. Boing boing boing boing boing boing boing. Arda ne diyesin Barda bayağı, dur bakayım ne diye Arda. Dayı çok iş var dükkanda, bayağı eksik şey var demiş. ICS'i yetişir miyim bilmiyorum demiş. HTS kardeşim 8'de kapanıyor. 8'de kapanıyor kardeşim. HTS bana numara yapma. Çok iş varmış dükkanda da. HTS'e gidememişmiş, 8'de kapanıyor. 8'e kadar iş mi yapacaksınız dükkanda?

Enis niye soruyorsun be? Güreşe mi gideceksin? Git yardıma dükkana kalpazanlık yapma demiş Halimoğlu. Dönünce denize de gidebilirim ama çok acil değilse yarın alayım olmaz mı? Seni vallahi bilen fene yaparım. Cumartesi gününden beri kızan onları almayasın. Bana bak, duyuyor musun, dinliyor musun beni sen Arda? Senin vallahi bak çükünü ikinciye keserim. Aa ama cumartesi günü dedim Arda dedim git dedim SS'de benim donlarım var dedim. Dayı donsuz kalmadın ha, pazartesi alırsın dedi, alırım dedi. Şimdi pazartesi geldi, dükkanda çok iş var, denize de gidebilirim diye. Baksanıza nasıl kızdırıyor beni, bak bak. Bak şimdi giderek nasıl kızdırıyor beni. Teşekkür ettim demiş, ismi ne demiş. İsmi Güldem, Güldem abla de, iyi mi? Güldem abla de. Büle büle büle büle büle de. İyi mi? Ha bakayım. Enis ama sen de az şey değilsin. Az dengesiz değilsin sen de. Sen de az dengesiz değilsin. Sen bugün işin gücün yok mu senin be?

Denize 5 dakika sonra git. Bırak sen bu Z kuşağı kızlarından hiç anlamıyorsun bre. Biz anamızdan, babamızdan, dayımızdan, amcamızdan, yengemizden korkardık, ödümüz patlardı be. Bir kere benim dayım benim ödümü patlattı. Zor yetiştirdiler hastaneye. Ödümü diktiler. Lan korkmuyor da be. Geri gidecek Zalando'ya donlarım. Deli gidecek Zalando'ya donlarım be. Gürdal, bana manyak gidiyorsun bugün bak. Yaşar da bravo vardı, sen haksız Arda haklı demiş. Yok kızanlar senin hizmetkarındılar. Hep yapacaklar, yapmayınca kötü oluyor. Kızanlar hadi oradan kendi işini kendin yap demiş Leblebi Hüseyin Agam. Ben kızanlara hep yapıyor ama kızanlara hep açık kredi kartı vereyim mi açık çek? Ya sus. Sus. Konuşma bakayım. Bak oraya işine. Nakamaka dinlemem vallahi.

0: derler. İçki içersin.
1: Anyaş derler.
0: Boş derler. Namaz kılarsın. Hacı olmuş.
1: Hacı olmuş derler.
0: Ama ne derlersin?
1: Aman yaz şeyine.
0: Ne derlersin?
1: Stop, yaz stop'a bıçak rastus.
0: Hepimiz.

0: Enis Boğaz, ben bu hafta kapattın be dükkanı.
1: Yazıkıyı köyünden Ercan abim.
0: Çalışmıyor musun sen bugün be? Ama sen iflas ettireceksin o pikirisiyi. Ama iforiya sana, benim bak bana iforiya yazı yollamış sabah sabah bak. Bak idopiyesi ya da itaktopiyesi liksi prothes mu no filonsas proigumenu mina diye bak. A-E-D, A-A-D-E. İforiya. Değil mi? Anexar terhi dimosyone solon. Ne istiyor bunlar benden be?

Kutudan da geç. Kutudan da geç. Cüzdan ısmarladım kendime. Lidl'ın kutusundan geç, oradan ESS'e git. Gel getir, ondan sonra nereye gidersen git.

Gülgün pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye selam, Alper'e selam. Onlar Batrakya'nın pompacıları. Onlar son model cihazlarla hizmet veriyorlar. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Bıyıklı köyde. Tolga abinin tuş takımı bozulmuş. Yanlış tuşlara basmış, kaçırmış cepheli tarafına Hugo'yu. Şimdi biz uğraşırız diye Enis. Ne diyesin be? Sıcak seni fena çarpmış. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Hey. Hoppa. Sevgili dostlarım. İmajın Nuran Hasan. İki adreste Süslem Adanı'nda fark yaratıyoruz diyor. Nuran Hasan Kanarya 30, Osman 18-16'da Gümüşhane'de Tatlı Telaş olarak Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz. Kuru Kahve Adanı'nda Hisar Kuru Kahve, onlar da fark yaratıyorlar. Onlar da iki adreste Sirkeli'de ve Enis Şerif'in olduğu yerde incecik öğütülmüş, taş değirmeninde öğütülmüş mis gibi aromatik kuru kahve için seçin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Hala seçmediyseniz, görmediyseniz, bilmiyorsanız.

Max Ayran, Max Yoğurt, Max Sanata Çeşitleri. Max'a özel teşekkürlerimizi iletiyoruz sosyal medyamıza da yaptığı katkılardan ötürü. Max'ın reklam yüzü kim? Toprak, Toprak, Toprak. Ella. Ve Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. 2000'e yakın gelinlik, hem azının hem çoğunun tercih ettiği gelinlikçi. 30 yıllık tecrübe. 30 yıldan beri bu işi yapıyorlar sevgili dostlarım. 30 yıllık tecrübeyle Hatice Adası'na hizmet veriyor. Canlı çiçeklerle her türlü süsleme işle yapıyor. Genel arabası süslemesi, her türlü süsleme. Git artık diyor Gökhan, gideyim be. Niye sıkıldın sen benimle bugün be? Ha? Yavaş yavaş galiba soğumaya başladın sen bende. Niye onu yapıyorsun sen yine kız diye üzüyorsun sen beni be? Gün gelir de beni alırsan. Hadi gideyim artık ben. Yeter artık. Yeter. Sevgili dostlarım. Bu bir show programı. Show bitince, program bitince biz de gündelik hayatımıza dönüyoruz. Böyle gündelik hayatımıza da soytarlık yapmayız tabii ki. Tabii ki de yok. Tabii ki. Enis Şeref'e de çok özel teşekkürlerimi iletiyorum. Öpüyorum her yerinden seni. Yani Enis şapur şupur. Şapur şupur öperim seni kardeşim. Başka ne diyeyim? Başka diyecek bir şeyim yok. Hepinize iyilik, sağlık diliyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8 az geçe tekrar birlikte olacağız inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Başta efendim Batik'in ilk özel videosum radyosundan %10.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler saygılar. Saatlerimiz 2 değil. 1:05 geçiyor. Haftanın ilk gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Şimdi bugünlerde biraz sıcak oluyor. Gözlerimiz ondan biraz seçmiyor. Yani bilgisayardaki bugünkü yazılar biraz puslu bana göre. Görüyor da havalar sıcak. Hareketle başlayacağız. Slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım ve öyle başlayalım. Alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere Koskoyol Mahallesi'nde hizmet veriyor. Alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum, kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezini değiştirme, multimedya ses sistemi değiştirme, arabanızın camlarına füme geçirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-096. Ebru Gündeş'ten başlıyoruz. Akıllı Ol isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin yokta bulunan tüm sefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Sabri Gündeş'le hem başladık. Takıllı oldu. Dinledik. Şimdi Aylin Demir'i dinliyoruz. Tribün Olurum isimli şarkısı.

0: durum şine şine nay. Şine şine nay.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

ince giyerim, ince pembe yakışır, genceyi dinledik. Şimdi de 9-8. Bu güzel parçayı da Garası İsmail için gönderelim. Evol Servis. İskeçe yolundan hizmet veriyorum. Kardeşi İbrahim'le birlikte bir hafta kapalı. Tatile gidiyormuş. İyi yolculuklar, iyi tatiller dileyelim. Arkadaşım İsmail için gönderildik. Fazla uzağa gitmeyin sadece. En fazla gidiş dönüş 85 kilometre olsun. 40 giden 40 da gelin. Fazla açılmayın.

Barış Manço'dan dinledik. Dere Boyu Kavakları dinledik. Devam edelim bir tane de slow şarkıyla. Geceye sözümüz var.

0: İbrahim Tatlıses şarkısını dinledik. Allah Allah isimli şarkıyı dinledik. Yapay Zeka'dan dinledik. Bir de isim yazsalar daha güzel olacak. Hiç olmazsa psikolojik olarak sanatçı ismi.
1: Çekilmiyor nazları İstanbul kızları.
0: Demeyiz, bilgisayar söylüyor.
1: Fıkır fıkır oynar.
0: Biri söylüyormuş gibi olsun.
1: Fıkır fıkır oynarken.
0: Ama iyi müzik oluyor. Yapay zeka da olsa bilgisayar beceriyor bu işim.
1: Geldi, bir gülüşe razıydım. 1503'e geldi.
0: Mahmut Tüncer. 1500'ü. 1500 attım ya geldim.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam edeceğiz. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Hızlı geçti bugün bir saat. Sponsorlarımızı aktaralım. Sonra da Gizem Kara'yı dinleyelim. Çayı var mı'yı dinleyelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Yılların deneyimi, yılların tecrübesiyle tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Kozkuyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 97 35 91 462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Çay var mı çay? Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Uzaktan açma kapama, alarm sistemleri, eskiyen koltuk kılıflarınızı değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, led lambalar, daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697 77 40 096.

Gizemli Karatane dinledik. Çay var mı dinledik. Şimdi de Sinan Yılmaz'ı dinliyoruz. Kolbastayı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

Orhan İnne, Yence Bay'dan dinledik. Cevap Ver'i dinledik. Şimdi de Ümit Besen'i dinliyoruz. Delice sevmek vardım işin içinde.

Cengiz Kurtoğlu'nu dinledik ki Unutulan isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Sevgiler'i dinliyoruz.

sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

Mazesi Abacı'dan dinledik ki vurgun sayılır sensiz cennet bile. Şimdi de geldik birlikteliğimizin son şarkısına. Son şarkı da İbrahim Tatlıses'ten gelecek. Ne faydası var? Şimdi şarkıyı dinleyeceğiz. Sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünden okul yanından sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi denişimi takımı. Arabanızın camlarından füme geçirme. Arabanızın eski koltuk kılıflarını deniştirme. Arabanızın far lambalarını temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Çay üstünde 697 77 40 0960 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Yıllardır Koskoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum üzerine evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur üzerine alüminyum üzerine. Alüminyum üzerine. Evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen mutlu kalın, dostça kalın. Tüm herkesleri iyi haftalar, iyi öğleden sonralar.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 02
9: Çat çat çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam yaz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Takvimlerimiz 10 Ağustos'u gösteriyor arkadaşlar. Bu arada hala takvim kullanan var mı? Birden böyle değişik bir şey gibi geldi. Takvimlerimiz deyince ne kadar eskilerde kalmış bir şey diye aklıma geldi yani. Galiba var canım kullanan hala yani. Annemlerde vardı mesela, yanlış hatırlamıyorsam hala duvarda mı bilmiyorum ama ben kendi açımdan pek düşünemiyorum yani, onu takip etmek gerekir falan. Hani yapraklarını kopardığın takvimler vardı ya eskiden. Sabah uyanıyorsun, gidiyorsun takvimin yaprağını koparıyorsun. Sabahların rutin işi olarak. Çok değişik. Bir de şeffaf bir şeritin olduğu takvimler vardı, böyle büyük. Ortasında kırmızı bir kare olurdu. O kareyi o şeffaf şerit üzerinde hareket ettirirdin. Ayın kaçıncı günündeysen onun üstüne getirdin. Öyle takvimler vardı. 10 Ağustos bugün Dünya Tembellik Günü'ymüş arkadaşlar. Lazy Day. Dünya Tembellik Günü'nüz kutlu olsun yapabilene. Eğer öyle bir imkanı olup da tembellik yapabilen varsa bugün hepinizin arkadaşlar Dünya Tembellik Günü'nüz kutlu olsun. İyi dinlenmeler diyelim. Tuncay Saran Show'a bugün de

Gece çıktım balkona 5-10 dakika keyif yapayım dedim. Gece rutinimdir zaten yatmadan önce. Çıktım abi, bir şeyler içiyorum. Aa, bir baktım balkonun hemen önüne bir araç park etmiş. Gümbür gümbür Mabel Matiz Sarmaşık çalıyor. Ama o kadar çok açmış ki. Mahalle düğünü olsa onu bastırır bak, yemin ediyorum. Yani ortalık inliyor inliyor. İçimde hissediyorum sarmaşığı. Yok böyle bir şey. Sarmaşığı hiç kimse bu kadar yüksek sesle dinlememiştir. Konserlerde bile. Telefonumdan bir şey izleyeceğim, duyabilmem mümkün değil. Herkes de kendi derdinde bu arada. Ya beni bırak, hemen yan tarafta hanımla küçük oğlan var, yeni yatmışlar. Çocuğu uyutmaya çalıştığı dakikalar, tamam mı? Ya benim küçücük telefonumdan onlara ses gitmesin diye azıcık açıyorum. Ben bile duymuyorum yani, o kadar kısık. Ona rağmen arada bir yazar WhatsApp'tan, biraz kısar mısın diye. Düşün, adam bangır bangır açmış. O kadar açmış ki. Sanki Mabel Matiz gelip iki avucunu kulağına yaslayıp avazı çıktığı kadar bağırarak söylese şarkıyı. O zaman bile daha az gelecek ses. O kadara kadar çok acayip bir durum yani. Ya ne acayip insanlar var be abi. İnanamıyorum yani, anlamıyorum ya. Gecenin bir yarısı etrafta bir sürü insan var. Uyuyan var, bebeğini uyutmaya çalışan var, yaşlı var, hasta var, şu var, bu var. Ya bir insan görgüsüzlükte nasıl bu kadara kadar arşa çıkabilir yani? Sanki etrafta hiç insan yokmuş gibi ya. Gidip koparıveresin geliyor hoparlörünü. Ya uyarabilmek de mümkün değil. Sesini duyuramazsın ki. Bağırsan bağıramazsın diyorum. İçeriden gidip lazer alıp camına tutsam. Hani ne oluyor ya falan diye dikkatini çeker. Sesini kısar, açar camı, bakar, ben de söylerim diye. Tabii bu işler için kullandığımız bir lazerimiz var. Ya o değil, kimisi var psikopat denk gelecek. İçeriden lazer değil, silahını alıp gelir adam. Böyle cinayetler oluyor biliyorsun. Aman dedim, boşver, ben alana kadar gider zaten şimdi. Dedim herhalde birini bekliyor, gitmek üzeredir yani. Birini alacak, gidecek. Ondan sonra bir baktım, adamın gideceği yok. Orada pişkin pişkin takılıyor ya. Açmış sonuna kadar sarmaşığı. Ya adam içiyor belli ve demiş ki, nereye park edersem en fazla kişiyi rahatsız ederim. Şurası güzel. Ya dedin ki, illa da ben böyle bir halt yiyeceğim. En azından insan gider, birilerini rahatsız etmeyecek kuytu bir yer bulur. Orada yer haltını, değil mi yani? Git öyle bir yerde ne yaparsan yap. Aç istediğin kadar, istersen kolonlarını patlat. Yetmedi kendin söyle şarkıyı bağıra bağıra. İstediğini yap yani. Ne yapıyorsun, milletin sitesinin ortasına çekmişin arabayı Allah aşkına ya. Neyse, Allah'tan daha da fazla uzamadı. Başka bir araba geldi, yanına durdu, biri indi. Beyefendi insanların arasında olduğunu fark etti galiba. Çekti gitti ondan sonra. Ya bazen sesini öyle çok açmış arabalar gelip geçiyor ki sokaktan. Size denk geliyorsunuzdur bazen. Camlar titrer ya böyle. Araba tesisatı görgüsüzleri bilirsin. Benim tesisatım var diye sokakları inleterek gezerler böyle. Resmen binanın camları zangırdar ya, bilirsin. Böyle bir bas. Ondan sonra bir de aheste aheste gider onlar. İyice herkes öğrensin tesisatı olduğunu. Ne bekliyorsun ya, balkona çıkıp alkışlayalım mı? Bravo, adamdaki tesisata bak be. İmrenelim mi yani? Sanki şehrimizin başka hiçbir sorunu yokmuş gibi bir de bunları çekiyoruz yani. Ama beyefendinin tesisatı var. Duyurması lazım. Allah'ım ya Rabbim ya. Al tesisatını, git nereye gideceksen, insan olmayan bir yere, dağa, bayıra. Ya hakikaten inanılmaz bir görgüsüzlük ve saygısızlık. Böyle sessiz, sakin, huzurlu mahallenden abi birden bir ses canavarı geçiyor. Böyle baka kalıyorsun yani. Bir de onlar fark etmiyor galiba nasıl duyulduğunu dışarıdan. Çok acayip bir şey.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: olacak.
1: Günlük hayatta gerçekten hani çok sık olmayan böyle felaket gibi bir şey olduğu zaman, büyük bir trafik kazası, cinayet, şudur budur, böyle bir şey olduğu zaman insanların, farkındaysınız arkadaşlar, biraz abartma eğilimi oluyor. Mesela geçenlerde bizim burada bir trafik kazası olmuş. Gerçekten de çok küçük bir trafik kazası değil ama ya bir arkadaş öyle bir abarttı ki. Abi dedi, bilmem ne alışveriş merkezinin önünde çok büyük trafik kazası olmuş. İşte çok kötüymüş. 10 tane ambulans gelmiş. 10 tane ambulans mı gelmiş dedim. 10 tane ambulans. Yani tamam, olur mu? Olur mu bilmiyorum, olur mu? 10 tane ambulansın geldiği bir trafik kazası var mıdır? Oluyor mu böyle acaba, hani en büyük trafik kazalarında bile? Yani ne bileyim, Allah korusun mesela çok büyük bir otobüs kazası falan olması lazım. Hani trafik kazasına karışan araçların içinde çok fazla sayıda insan olması lazım ki bu kadar çok ambulans gelsin. Yani 10 ambulans ya. Bunu söylerken daha çok abarttığını anladım ya. Çünkü böyle bir şeyin yaşanmış olma ihtimali çok küçük yani. Yani kesin abartıyor 10 ambulans ya. Ondan sonra açtım sosyal medyayı, baktım fotoğraflar, videolar falan var. Hakikaten ulusal medyada falan da çıkmıştı. Bir tane ambulans vardı. Ve ölü yok. Sadece yaralı var. Geçmiş olsun. Ya o 10 ambulansı kim uydurdu yani? Çok ilginç bir şey abi. İnsanoğlunun şu abartma mekanizması yani. Bir şey görüyorsun, büyük bir kaza gibi algıladıysan onu mesela, orada iki tane ambulans görsem bile, bak asıl ilginçlik, aşırı ilginçlik burada zaten. O iki taneyi sen nasıl oluyorsa arkadaşına anlatırken 10 diye söylüyorsun. Abi 10 tane ambulans vardı. 10 tane ambulansı gördüm. Görmedim ama abartıyor da olabilirim. Bir de böyle durumlarda mesela böyle bir kaza haberini söylediğin zaman bir arkadaşına, yakınına falan, şöyle bir şey söylerim. Allah korusun. Abi kaza olmuş yani, Allah korusun ama korumamış yani. Daha büyüğünden Allah korusun diyelim. Allah ölümlerden korusun belki o manada.
0: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Çaldığım diskoda DJ kabini gelenlerle iç içe olduğu için hemen önünde insanlar dans ediyor. Bana bir şey söyleyebiliyorlar, pencereden kafayı uzatıp ya da yanıma gelebiliyorlar falan, böyle bir yer. Bu son sezonun ilk gecesinde abi DJ'lik yaparken şimdi konsantre olmuşum, çalıyorum, tamam, terlemişim, böyle eğilmişim. Bir DJ duruşu vardır bu şekilde. Cihazlara doğru eğilmiş, tamamen cihazlara konsantre olmuş. Kafada kulaklık ama kulaklığın bir tarafı takılı olacak bu arada. Bak, klasik DJ duruşu. Böyle eğilmişsin ters virgül gibi, tamamen cihazlara konsantre olmuşsun. Dinliyorsun, tempo tutuyorsun falan böyle. O moddayım, tamam mı? Çalıyorum. Ellerim cihazların üzerinde yani. Abi baktım, sağ avucumun içine biri bir şey sıkıştırıyor. Anlık bir şok yaşadım, ondan sonra bir baktım. Kağıt paralar sıkıştırıyor birisi avucumun içine. Kafamı kaldırdım, baktım, al al diyor. Hayatımda aldığım belki de ilk bahşiş, bilmiyorum daha önce almış mıydım diskoda, hatırlamıyorum yani. Ellerim cihazların üzerinde, bir şeyler yapıyorum. Avucumun içine kağıt paralar sıkıştırıyor adam. Sonradan öğrendim 1000 liraymış. Abi dedim, yapma, gerek yok ya. Allah Allah. Yok yok, al dedi, ısrar etti, aldım. Ondan sonra şarkı istedim, eğer şarkı istemek içinmiş. Keşke bunu gelenek haline getirseydim. Şarkı isteme 1000 lira. Bir de gecenin ilerleyen saatlerinde aynı adam bir bahşiş daha verdi abi. 2'ye katladı, 2000 lira. Gece bitmeydi, iyiydi. Bahşişler böyle devam edecekti herhalde. 2000, 3000, 5000 filan. Tuncay Saran Show. Saran Show.

İnsanlar niye kendilerini bir şey söylemek zorunda hissediyorlar sürekli? Yani gereksiz gereksiz. Böyle bir şey var, farkında mısın? Sessizlikten utanmaktan mı kaynaklanıyor nedir bilmiyorum. Çok yanlış bir şey. Neden? Çünkü saçmalıyorsun. Halbuki sus bak ne güzel, sessiz sessiz. Gerek yok konuşmaya. Yani saçmalamaktansa susmak daha iyidir abi. Vallahi böyle bir şey var. Öylesine laf olsun diye zorlama oluyor yani. Saçma bir şey oluyor. Ve işin kötüsü zorlama bir şekilde başladığı için her geçen cümleyle daha da saçmalaşıyor. Temeli bozuk bir konuşma çünkü. Halbuki böyle garip garip konuşmaktan sus abi. Bazen olur öyle, birisinin yanındasındır. Sen bir şey yaparsın, o bir şey yapar falan. Allah'ım dersin, inşallah konuşmaz, bir şey söylemez. Konuşmak zorunda değil. Alırsın o elektriği yani, gelmiştir başına, bilirsin. Çünkü söyleyecek bir şey yoktur, bilirsin. Konuşursa boş olacaktır yani. Ve bazen korktuğun başına gelir ve konuşur. Konuşmak zorunda hissedip de saçmalama diye bir şey var.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Akşam rüyamda Sıla'yı gördüm. Evet, rüyada Sıla görmek ne demek acaba? Çok ilginç bir rüyaydı. Bir felaket rüyasıydı öncelikle. Felaket rüyalarını zaten çok görürüm niyeyse. Böyle de gizemli bir insanım. Bir gemideyiz, karanlık bir ortam. Sıla var, ben varım, birisi daha var ama kimdir o üçüncü kişi hatırlamıyorum. O rüyama giren kişi şu anda beni dinliyorsa söylesin o bendim diye. Biz üçümüz kamerada böyle denizin tam dibinde oturuyoruz. Özellikle de Sıla çok tehlikeli bir yerde oturuyor. Ben de demiyorum kızım ne yapıyorsun orada gel şu tarafa diye. Oğlum canı orada oturmak istiyor. Üstelik müthiş bir fırtına var. Felaket dediğim o yani fırtına. Acayip bir fırtına var. Öyle bir fırtına var ki gemi batmak üzere. Ya acayip sallanıyor yani yok böyle bir şey. Ya gemi bir sağa bir sola yatıyor ama öyle bir yatmak ki. Neredeyse dimdik oluyor böyle. Ve ilginçtir ki bizde en ufak bir korku yok. Sıla geminin kenarında durmaya devam ediyor böyle. Ben ne fırtınalar görmüş kadının dermişçesine. Hiç umurunda değil yani. Öyle sanki böyle bir şey olmuyormuş gibi biz sohbet ediyoruz filan. Başka bir gemiyle yan yanaymışız. Sıla'nın olduğu taraftan Sıla'ya çarpıyor. Oha diyorum. Ama gene hiçbir şey olmamış gibi Sıla kendini düzeltiyor falan böyle. Şu fırtınada durmadı gitti filan. Bu rüyam 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Böyle acayip bir şey. Sıla ile beraber fırtınalı bir denizde gemide sohbet edişimiz bu birinci bölümdü. İkincisi bizim evin karşı köşesindeki büfenin sahibi Özkan var bizim arkadaş. Onun meğerse bir aslanı varmış. Havaya bak. Aslanı olan büfeci abi. Sürekli büfesinin önünde oturuyor falan düşünsene. Büfesinin önü falan değil de böyle bahçe gibi bir yerdeymişiz. Ve Özkan'ın aslanı beni kovalıyormuş. Tut lan diyorum şunu bir şey yapacak. İkinci bölüm bu kadar. Sadece bu. Ve geliyoruz üçüncü bölüme ya da üçüncü perdeye. Bu arada her bölüme bir isim vermek istedim birden. Birinci bölüme ne isim verebiliriz? Sılalı rüya. Birinci perde. Sıla'yla tehlikeli sohbet. İkinci bölüm. Özkan'ın aslanından kaçış. Üçüncü bölüm. Şimdi anlatacağım bölüm. Önce ismini bulalım bölümün. Garip oyuncakçı. Heh, bak bu oldu. Şimdi anlatacağım. Onu tam hatırlamıyorum. Çok komik bir şey vardı sanki ama tam hatırlamıyorum. İnternetten oyuncak çağırıyorum falan böyle kendimi sonradan orada buluyorum. Keşke böyle bir şey olsa. Bir yeri arıyorsun sonradan bir bakıyorsun oradasın. Ondan sonra bizim tanıdığımız bir kız var meğer o bakıyormuş dükkana. Diyorum kaça kadar açıksınız? Gece 1'e kadar diyor. Gece 1'e kadar açık oyuncakçı dükkanı. Ne olur ne olmaz gece saat 12'de çocuğunuz yeni oyuncak isterse... Ondan sonra bir kampanyanız var mı diye mi soruyorum? Yoksa ben bir şey sormadan o kendi kendine mi söylüyor bilmiyorum. Şöyle bir şey söylüyor. Belediye başkanı şekerlerle beraber geliyor. Belediye başkanı şekerlerle beraber geliyor. Ya ben şöyle anlıyorum onu. Biz bir oyuncak alıyoruz. O oyuncağı bize belediye başkanı teslim ediyor. Ve jest olsun diye şeker falan da getiriyor yani oyuncağın yanında. Böyle belediye başkanı çıksın oyum ona.
2: Tuncay Saran Show.

olanlar, dünyadan göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler, kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: HBO'nun 2026 yılındaki en büyük bilim kurgu dizisi önümüzdeki günlerde yayında olacak. DC sinematik evreninin merakla beklenen yeni dizisi Lanterns'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Dizinin konusu sektöre yeni adım atan genç yeşil fener John Stewart'ın tecrübeli akıl hocası Hal Jordan'ın önderliğindeki eğitim sürecini ve ikilinin Amerika'nın kırsal kesiminde işlenen gizemli bir cinayeti araştırmasını merkezine aldı. Olay ilerledikçe ve olayı inceledikçe arkasında uzay kaynaklı karanlık güçlerin olduğunu keşfediyor bu ikili. Evrenin geleceğini de etkileyecek şeylere evriliyor yani. Çok sevdiğim konular bunlar. Yani böyle sıkıcı gibi başlıyor olup normal gündelik hayattan yani hiper gerçekçi. Tamamen gerçekçiliğin soğukluğunu üzerinde taşıyan bir şey gibi görünen ama sonradan böyle çok zekice kurgularla çok ilginçleşen yapımlar çok hoşuma gidiyor. Bakalım nasıl bir dizi olacak Lanterns.

0: Adım Yeliz, Tokat'tan dinliyorum sizi. Radyonuzu, programlarınızı ilgiyle takip ediyorum. Lütfen böyle farklı, güzel programlara devam edin. Aynı şeyleri dinlemekten sıkılmıştık. Var olun, kolay gelsin. Çok teşekkürler efendim teveccühünüz, Tokat'a sevgiler. Tuncay, yeni dinlemeye başladım seni ama soyadını bir türlü anlayamadım. Saral mı, Saran mı, Saray mı? Ama çok beğendim. Bundan sonra bu saatlerde sendeyim. İyi yayınlar. İnegöl'den Irmak. Çok teşekkürler sevgili Irmak. Soyadım Saran. Nide'nin N'siyle. Zaten böyle bir tarihsizliğim var. Kolay anlaşılmıyor soyadım. Şimdilik mesajlarımız bu kadar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Eski vedalar da başkaydı. Vedadan kastım sevgililerin, eşlerin vedası değil. Mesela ben küçükken yaz sonları babaannemlerin yanından ayrılıp otobüsümüze binip İzmir'e, hatta bir dönem Türkiye'nin bir ucu Siirt'e gittiğimiz olurdu. Öyle vedalardan bahsediyorum. Vedalar da şimdiki gibi değildi yani. Sabahın bir köründe, o hafif serin havada, köydeki evimizin önünde, bavullarımızla beraber otobüs beklerkenki hüznü hatırlarım. Gözler dolu dolu olurdu. Boğazımda bir yumru varmış gibi hissederdim. Keşke gitmeseydik. Keşke gitmeseydik. Sonra otobüs gelir, vedalaşılır ve uzun bir yolculuğa çıkardık. Buğulanmış otobüs camının arkasından el sallayışlarını gördüm babaannemlerin. Fonda o günlerin şarkılarından bir Barış Manço ya da Sezen Aksu şarkısı mesela. Bambaşka diyarlardan geçip gideceğimiz uzun bir yolculuk. Kah güneşli, kah yağmurlu bir havada, kah gündüz, kah gece. Başımı otobüsün camına yaslayıp dalıp giderdim gökyüzündeki o engin bulutlara. Köyümden uzaklarda bilmediğim bir yerlere gider ve bilmediğim bir yerlerden geçerken, o tepeler, ağaçlar, evler, arabalar, insanlar. Öyle yerlerden geçerken gördüğün her şey yabancı gelir ya insana. Mesela gördüğüm bir araba çok farklı gelir gözüme. Şekli, şemali, rengi. Belki de köyünde de görmüşsündür ama o araba artık plakasından mıdır yoksa onu orada gördüğünden midir bilmem, farklı gelir. Köyünde de farklı insanlar görmüşsündür ama oralarda gördüklerin çok farklı gelir. Upuzun, bitmeyen bir yolculuk. Bitmeyen bir yolculuk. Mahzunca izlersin içinden geçip gittiğin yabancı yerleri. İçin dolu dolu. Veda gibi veda olurdu o vedalar. Çünkü ne elinde bir telefon var, ne de gittiğinde evinde. Bırak interneti, görüntülü görüşmeleri. Biz uzaklardayken çıkıp PTT'ye gidip arardık köydekileri bir telefon sırasına girerek. Veda gibi veda olurdu o gidişler. Mektuplar vardı hayatımızda. Uzaklara gittiğimizde biz gerçekten uzaklaşmış olurduk birbirimizden. Gerçekten ta uzaklara giderdin diyarlarca. Binlerce ev, araba, insan, adını bile duymadığın onca köy, şehir, dağ, tepe, bayır, uzağa giderdin. Hepsinin ötesine, çok uzağa. Hepsinin ötesine.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Ελίντε.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Sıfır. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Takvimler 10 Ağustos'u göstermekte. Günün adı pazartesi, yine yepyeni bir haftaya merhaba dedik. Umarım çok harika, çok keyifli bir hafta geçirirsiniz. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraber olacağız. Tam 2 saat boyunca programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün birazcık sokağa çıkacağız. Ama öyle telefon elimizde, kulaklık kulağımızda değil. Çocukluğumuzun sokaklarına gideceğiz. Hani şu iki taşın kale olduğu, apartman duvarlarının oyun alanına dönüştüğü, eve girmek için annemizin üçüncü kez seslenmesini beklediğimiz günlere. Bugün mahalle maçlarından, saklambaçtan, yakan toptan, istoptan ve daha nicelerinden bahsedeceğiz sizlere. Hazırsanız topu ortaya bırakalım, oyun başlasın.

Mahalle maçı yapmak için öyle çok şeye ihtiyacımız yoktu sevgili dinleyenler. Küçükken top biraz inikmiş, saha yamukmuş, hiç önemi yoktu. Takımlar kurulurdu ve tabii en büyük tartışma kimin hangi takımda oynayacağıydı. Bazen takım seçmek maçtan uzun sürerdi ama düdüğe de hakeme de gerek yoktu. Biri başladık dedi mi maç başlayıverirdi.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Efendim bugün eski oyunlardan bahsediyoruz. Mahalle maçlarından bahsediyoruz sizlere. Mahalle futbolunun yazılı olmayan en önemli kuralını hatırlatmak istiyorum. Top kiminse biraz da söz onundu. Küstü mü bütün maç tehlikeye girerdi. Topumu alır eve giderim cümlesi adeta VAR kararından daha etkiliydi. O yüzden topun sahibine fazla yüklenmemek gerekiyordu. Çocukluk diplomasisinin ilk derslerini belki de biz mahalle maçlarında öğrendik.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz. Şehrin en iyisindesiniz. Çocukluk oyunlarımızdan, mahalle maçlarından bahsediyoruz bugün sizlere. Efendim, maçın değişmez bir anonsu vardı. Araba geliyor. O anda oyun donar, kaleler kenara çekilir. Herkes kaldırma çıkardı. Araba geçer geçmez taşlar yeniden yerine konur ve hayat kaldığı yerden devam ederdi. Sokağın gerçekten bizim oyun alanımız olduğu zamanlardı o zamanlar. Asfalt bizim stadımız, kaldırımda tribünümüzdü.

Hep maçlardan bahsedecek değiliz. Futbol sevmeyenlerin de oyunu çoktu elbette. Saklambaç mesela ebe gözlerini kapatır saymaya başlardı. Herkes kendine en iyi yeri bulmaya çalışırdı. Bir arabanın arkası, apartman girişi, bir duvarın köşesi. Sonra bütün mahallede yankılanan o kelime, sobe. Bugün duyunca bile insanın içinde bir yerlerde çocukluğu uyanıyor. Bana

Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çocukluğumuzun oyunlarından bahsediyoruz bugün sizlere. Yakan top vardı, istop vardı, seksek vardı. Yakan top oynarken top size gelmesin diye yaptığınız o inanılmaz hareketleri hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İstopta top havaya atılır, birinin adı söylenirdi. Bir de bunun renklisi vardı. Seksekte çizgilerin üzerine basmamak dünyanın en önemli meselesiydi. Bir tepeşir, bir top, bazen de sadece birkaç tane taş. Eğlenmek için sahip olduğumuz malzemeler çok azdı ama hayal gücümüz çok fazlaydı.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrin en iyisinde Kırık Plak'ta Ben Nurgül'le olan yolculuğunuz devam etmekte sevgili dinleyenler. Çocukluk oyunlarımızdan bahsediyoruz bugün sizlere. Efendim akşam yaklaşınca evlerin pencereleri açılırdı. Sonra bir yerlerden tanıdık bir ses yükselirdi. Hadi artık eve. İlk çağrı genellikle duyulmazdan gelinirdi. İkincisinde tamam diye cevap verilirdi ama oyun devam ederdi. Üçüncü çağrıda ses tonu değiştiyse artık pazarlığın bittiğini anlardınız. Eve çıkarken de arkadaşlara aynı cümle. Yarın yine oynuyoruz.

Sevgili dinleyenler, mahalle oyunlarında tabii ki kavga da ederdik. Gol değildi, çizgiye bastın, sen ebe oldun diye tartışır, hatta bazen küserdik. Ama oyun devam edecekse barışmak zorundaydık. 5 dakika sonra aynı takımda yeniden koştururduk. Belki de çocukken barışmak daha kolaydı. Çünkü haklı çıkmaktan daha önemli bir şey vardı. O da oyuna devam etmek.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün iki taşı yeniden kale yaptık hep beraber. Bir topun peşinden koştuk, saklandık, sobelendik. Annemizin camdan seslenişini duyduk. O sokakların bazıları hala yerinde ama biz artık o çocuklar değiliz. Yine de bir yerlerde top oynayan çocukların sesini duyduğumuzda içimiz kıpır kıpır oluyorsa demek ki oyun hiç tamamen bitmemiş. Peki sizin çocukluğunuzun vazgeçilmez sokak oyunu hangisiydi? Ve mahallede yenilmesi imkansız olan kimdi? Şöyle gözlerinizi kapatın, biraz da kendi mahallenize gidin şimdi. Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Haftanın ilk pazartesi gününü geride bıraktık. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yaşa.

0: Anestezik bir aşkla. Anestezik bir aşkla.
1: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: konuşalım mı?
1: Yemin misin?
2: Yürek miydin, yeniden sevmeye kalktın birini.
0: Serkan Derya, ne olur gitme.
1: Derya kalkar
0: mısın? Ne olur
1: mısın
0: gitme.
1: Sen?
0: Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur
1: Derya.
0: Gitme.
1: Derya. Zorlama.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen

0: İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: beklenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Gabi Music.
3: Vamos, quer que eu se lá?

0: Τσαπέρης Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.